şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Bir boşluk içindeyim, kayboluyorum. Kendime çıkacak bir yol arıyorum. Dört yanım ıssız, dört yanım yalnız. Ne yapsam çaresizim.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 26 derece. Ankara az bulutlu 32, İzmir parçalı bulutlu 34, Antalya hafif yağmurlu aralıklı güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Artık New Life Miner Lite var, yaz bitkinliği yok. New Life Miner Lite eczanelerde.
5: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: göre her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. Lean Skin Care Aygül Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Develerin sıcak ve kurak çöl şartlarında hörgüçlerinde su depolayarak susuzluğa uzun süre dayanabildiği düşünülür. Ancak hörgüçler aslında bir yağ dokusudur. Yiyecek kıtlığına karşı bir önlem olarak enerji depolamak için kullanılırlar.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo T. Reklam.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalık

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Sıcaklarda işe giderken ya da yolda yürürken bitkin düşüyorsun değil mi? Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco-G 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

Efendim günaydın, günaydın, güzel bir gün diliyorum. Radyo D Aygül Aydın'la günaydın. An itibariyle başlamış bulunmakta. Saatler 7.38'i gösteriyor. Benim ses yine bildiğiniz gibi malumunuz efendim. Bir huzur vermediler ki, bir rahat bırakmadılar ki. 2-3 şöyle bir mutlu, keyifli olalım ama yok işte, insanlar kötü, insanlar haysiyetsiz. Yapacak bir şey yok. Ama yine de biz onlara rağmen birlikte el ele tutuşup ayakta kalacağız tabii ki. 0549 204 0104'e mesajlar gelsin mi bakalım, ne yapıyorsunuz, ne var ne yok.

0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 8 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.12 değer kaybıyla 14.189 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.85, euro 53.47'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.069, çeyrek altın 10.292 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Reklam.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: English Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar English Home mağazaları ve online'da.
2: English Home farkı var.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor. Benim çok kıymetli dostlarım mesajlar atıyor. Caner yazmış. Aygül Allah bir kapıyı kapatıyorsa hep daha iyisini açacaktır. Sen inançlı birisin. Bugünlerde buna yor demiş. Canım benim teşekkür ederim ya. Benim en büyük servetim sizsiniz. Aman hepsi fasa fiso. Hepsi gelir geçer valla. Gerçekten dostluklar çok önemli. Zor günlerde kimler yanında? Zor günlerde kimler senin bu zor gününü fırsata çeviriyor? Hepsini görüyorsunuz biliyor musunuz? Mükemmel ve muazzam bir plan var gökyüzünde. Allah o kadar güzel her şeyi veriyor ki, yaratıyor ki. Bir de şunu gördüm. Gerçekten işini iyi yapan insanlarla olmak bambaşka bir seviye ya. Yani işini iyi yapan, ihmalkar olmayan insanlar. Çok değerli arkadaşlar. O yüzden o insanlardan olmaya çalışın. Ne iş yapıyorsanız en iyi şekilde yapın. Layığıyla yapın olur mu?

0: günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi. Erdoğan daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dün Ankara'da İran'a yönelik açıklamalarda bulundu. Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız açıklamasının ardından akşam saatlerinde Amerika ordusu İran'a peş peşe saldırı düzenledi. İran basını Amerika'nın gece saatlerinde Buşehr ve Bandar Abbas'a düzenlediği hava saldırılarında 8 İran askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran ordusu saldırılara ilişkin son nefesimize kadar direneceğiz mesajı verdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu. Turnuvada son 8 takım arasına kalan ülkelerin yarı final bileti için vereceği mücadeleler 9-12 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Meteorolojiden İstanbul uyarısı geldi. İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliçok Meydanı aralıklı yoğun. Tam da Bahçeşehir Altınşehir, İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 26 derece. Ankara az bulutlu 32, İzmir parçalı bulutlu 34, Antalya hafif yağmurlu aralıklı güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
8: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

Efendim Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Size biz buradayız diye sürekli söylemek istemiyorum ama Aygül Hanım biz buradayız diyor. Biliyorum siz oradasınız, iyi ki varsınız. Aygül'üm şu erkeklere seslensen, evliliğe giden yolda son dakika insanı yarı yolda bırakmasa, evlilik korkutuyormuş diyor. Allah Allah. Korkuyorsa başında korkusun zaten hayatım. Yani bir zahmet. Zaten bir korkusu varsa bunu başında belli etsin. Şımarık adamlarla da olmasın kızlar ya.

0: günaydınla günaydın. Günaydın.
1: Ya siz ne güzel insanlarsınız. Şu WhatsApp attığınız mesajlara bakınca inanamıyorum. Mükemmelsiniz. Günaydın Aygül'üm. Kulağımız, kalbimiz, dualarımız sendeyiz demiş Didem. Günaydın Didem'ciğim. İnşallah bu sesime tahammül edebiliyorsunuz. Ayıp, çok güzel. Günaydın Aygül Hanım. Yeni bir gün. Nilüfer ben Deniz'in. Yeni umutlar ve yepyeni güzellikler diliyorum demiş.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin. Radyo D.
1: Bak diyor ki bir insan, bir erkek evlilikten korkmaz. Bir erkek evlilikten korkuyorum diyorsa asla sevmemiştir, son dakika sevmediğini anlamıştır ve kaçmıştır diyor. Bak bak bak bak bak bak bak. Bunu da bir erkek arkadaşımız yazmış, şimdi söylüyor. Yani olabilir değil mi?

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek. Radyo
1: D. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Büyük araç sürücüleri özellikle okul ve hastane çevrelerinde daha dikkatli olmalıdır. Bu alanlarda yaya hareketliliği daha yoğun olabilir. Ani duruşlara hazırlıklı olmak gerekir. Trafik işaretlerine mutlaka uyulmalıdır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D. Reklam.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.
10: Sıradaki şarkı trafikte sana yol veren sürücüye gelsin.
0: Radyo D. Hayat.

Efendim, ay günaydınla günaydın tüm hızıyla devam ediyor. Mesajlar geliyor. Şimdi şöyle bir şey yapacağız, bir oyun oynayacağız. Hazır mısınız? 0549-204-0104'de 3 tane emoji ile ruh halinizi göstereceksiniz. Bir de dördüncü olarak burcunuzun emojisini yazacaksınız. Ben anlamaya çalışacağım. En iyi anlayabildiğime de yine dün 5 kişiye gönderdim. WhatsApp'tan yazıyorum. Diyorum ki hadi Link Kozmetik için bana adres gönder diyorum. 5 kişiye de bugün yine WhatsApp'tan yazacağım. Ruh haline en komik 3 emoji ile dördüncüsü de burcunun emojisi olacak. Anlatan kişiye efendim. Bakalım ben de buradan anlamaya çalışacağım. Nasıl anlayacağım? Az çok anladığım kadar en çok güldüğüme de veririm.

Efendim Radyo D'desiniz. Ay günaydın, günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Emojiler gelsin bakalım. 0549 204 0104. Nasıl hissediyorsunuz?

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %40 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Avcılar Küçükçekmece, Ayvansaray Haliçok Meydanı aralıklı yoğun. Tam da Bahçeşehir Altınşehir İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe-Ümraniye, Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Piyasaların 8 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.12 değer kaybıyla 14.189 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.85, euro 53.47'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.069, çeyrek altın 10.292 liradan alıcı buldu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk,

0: Reklam.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın. Tanıtıcı reklam.
1: Efendim, Lean Kozmetik'te yaz fırsatları devam ediyor. Tüm ürünlerde %50'ye varan indirimler var. Tabii ki tam bir Kore teknolojisiyle yaratılıyor. Bakın, kozmetik de bir teknolojidir. Burada Kore teknolojisi kullanılıyor. Lean Kozmetik'in ürünleri sizlere canlı bakışlar, ışıltılı bir göz çevresi ve yorgunluk izlerini azaltan bir teknoloji sunuyor. O yüzden şu an arzu ediyorsanız Lean Kozmetik'in sitesine gidiyorsunuz. %50 indirimler, 3 al 2 ödeler. Hepsi mevcut efendim. Hepsini değerlendirebilirsiniz.
0: Tanıtıcı reklam.

Ya çok tatlısınız. Şimdi Yaman Bey yazmış. Hiç uzun zamandır yazmıyordum. İlk kez yazıyorum ben demiş. Ama çok uzun zamandır dinliyordum demiş. Teşekkür ederiz Yaman Bey, sağ olun. Mesajlar geliyor, görüyorum emojileri. 3 kişiye şu an Lean Kozmetik hediyemiz gitti. Onlara WhatsApp'tan yazdım. Bugün emojilerle konuşuyoruz. Hadi bakalım. Olsun.

0: günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi. Erdoğan daha güçlü bir NATO'nun temellerini Ankara'da attık dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump dün Ankara'da İran'a yönelik açıklamalarda bulundu. Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız açıklamasının ardından akşam saatlerinde Amerika ordusu İran'a peş peşe saldırı düzenledi. İran basını Amerika'nın gece saatlerinde Buşehr ve Bandar Abbas'a düzenlediği hava saldırılarında 8 İran askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran ordusu saldırılara ilişkin son nefesimize kadar direneceğiz mesajı verdi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu. Turnuvada son 8 takım arasına kalan ülkelerin yarı final bileti için vereceği mücadeleler 9-12 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Meteorolojiden İstanbul uyarısı geldi. İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
1: Radyo D hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 26 derece. Ankara az bulutlu 32, İzmir parçalı bulutlu 34, Antalya hafif yağmurlu aralıklı güneşli 31, Trabzon parçalı bulutlu 27 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 38 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
3: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmak

0: Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com

Şimdi Nilfer'den güzel bir soru gelmiş bana. Diyor ki Aygül Hanım, ben de size bir şey sormak istiyorum. Sizi yani yaklaşık 2019'dan beri ben tanıyorum. Yıl oldu 2026. Siz astrolog olmadan öncesiyle astrolog olduktan sonraki sizdeki düşünceler neler oldu? Valla çok şey değişti. Yani inanılmaz. Bugünkü o hani daha öfkeli, daha gergin, daha saldırgan bir insan olabilme özelliğimi inanılmaz bir Allah inancını içime işleyerek her zaman söylüyorum. Daha fazla Allah'ın varlığı, birliği, gücü, tevekkülü ve hayattaki olağan gidişatı kabul etme enerjimi çok yükseltmiş bir şeydir astroloji ilmi. Astrolog olmak bana sadece gökyüzünü de öğretmedi, kendimi tanımayı öğretti. Eskiden her şeyi kontrol etmeye çalışır, yaşadığım her olaya neden ben diye bakardım. Şimdi ise bu bana ne anlatmak istiyor diye soruyorum. O yüzden faydası tartışılmaz. İnsanları değiştirmeye çalışmayı bıraktım mesela. Herkesin kendi yolculuğu olduğunu kabul ettim. En büyük değişimim ise kaderin bazen istediğim şeyi değil, ihtiyacım olanı getirdiğini anlamam oldu. Sanırım bugün daha sakinim, daha sabırlıyım. En önemlisi bu. Hayatım bana değil, benim hayata güvenmem gerektiğini öğrendim.

0: kadarımsın.
1: Astrolojiyle tanıştıktan sonra hayatın en güzel hediyelerini, en büyük hayal kırıklıklarının içine saklı olduğunu mesela görüyorsunuz. Biten her şeyin aslında yeni bir başlangıç kapısını açtığını, geciken her şeyin de doğru zamanda geldiğini öğreniyorsunuz. Artık insanların neden geldiğini değil, bana ne kattığını merak ediyorum. Çünkü hayat bizi mutlu etmek için değil, olgunlaştırmak, büyütmek ve kendimizle tanıştırmak için var arkadaşlar.
0: Yanımdasın.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Sürücüler siren sesini duyduklarında müzik veya diğer ses kaynaklarını azaltmalıdır. Gürültü, acil durum araçlarının fark edilmesini geciktirebilir. Bu durum müdahale süresini uzatır. Trafikte dikkatli olmak hayat kurtarır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo D.
4: Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısaca

0: reklam.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
5: Gong, 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta, peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
7: Tatil Sepeti. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
10: Size Fuzul uyar.
9: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
11: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
0: Reklam.
12: 104 Radyo D. Kamu spotu.
13: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
14: İmza Sevinç Aksu.
15: Lösev hayat verir.
16: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
17: Sıradaki şarkı kendine zaman ayıranlara gelsin.
16: Radyo D.

0: Efendim radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın diyorsunuz. Günaydınlar. Aman Mersin'den Lina. Bakayım. Ne diyor Lina?
1: Ben Mersin'deyim. Ben şu an radyo dinliyorum.
2: Ben Lina.
1: Ben Lina.
0: Lina.
1: Seni çok seviyorum.
0: Dina kalp at demiş.
1: İlk
0: varsın. Şimdi iyi ki var.
2: Bana kalp at.
0: Dur atıyorum.
1: Çok attım bana kalp at.
0: Tamam dur attım dur enter.
1: Bye
0: bye. Bye bye gönderdim. Dur yerim ben ya. Çok tatlısın. Şimdi Lina geldi ya. Benim kuzeyim buralara düşmesi lazım eğer dinliyorsa beni. Kuzey şimdi düşer. Abla ne oluyor? Bakayım gel. Ahan da geldi bak. Kuzey geldi bak.
3: Aygül abla ben de geldim. Kuzey ben.
0: Ha ben nasıl biliyorum? Nasıl biliyorum ben? Nasıl tanıyorum benimkileri?

0: Kişinin aynesi iş.
1: Öyleyse çalış.
0: Ateşlerde piş.
2: Fırıncaya dalış. Efendim radyodaydayız. Ay günaydınla günaydın devam ediyor. Ay güldüm seni çok seviyoruz. Ailemizin bir bireyi gibisin diyor. Canım benim. Canım benim teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde. Güzel. Sizlere bayılıyorum.

0: Aydın Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 8 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %2.12 değer kaybıyla 14.189 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.85, euro 53.47'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.069, çeyrek altın 10.292 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

Merkür'ü ters gider. Mars'ı Uranüs'ü kavuşur. Aman hiç bitmez gökyüzü olayları. Ne bitti ki? Dünyanın içerisinde dönüyoruz. İnsanlar insanlarla uğraşmaktan vazgeçmez. Maalesef öyledir. Bazen hayat insanın omuzlarına taşıyabileceğini sandığından daha ağır yükler bırakır. Haksızlığa uğrarsın, susarsın. İyiliğinin karşılığını göremezsin. Yine de kalbini kirletmemeye çalışırsın. İnsanlar değişir, sözler değişir, dostluklar değişir. Ama Rabbine duyduğun güven değişmemelidir. Allah'a olan inancını kaybetmemelisin. Çünkü bu dünya adaletin eksiksiz tecelli ettiği yer değil, imtihanın yaşandığı yerdir. Bazen en çok kırılan, en çok seven olur. Ama en çok yorulan, en çok mücadele eden yine sen o zaferi elde eder ve kazanırsın. İslam bize sadece sabretmeyi değil arkadaşlar, sabrın içindeki umudu da öğretiyor. Tevekkül hiçbir şey yapmadan beklemek değildir. Elinden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakabilmeyi başarmaktır. Çünkü biliriz ki geciken adalet kaybolmuş değildir. Görülmeyen emek boşa gitmemiştir. Sessiz edilen dualar sahipsiz hiç değildir. Hayat bazen seni yere düşürür. İnsanlar seni yanlış anlar. İftiralarla, haksızlıklarla, hayal kırıklıklarıyla sınanırsın. İşte tam o anlarda kalbini öfkeye teslim etmek kolaydır. Ama iman insanın en karanlık gününde bile kalbini merhametle koruyabilmesidir. Baksanıza şöyle, peygamberlerin de hayatı kolay değildi. Onlar da haksızlığa uğradılar, yalnız kaldılar, sabrettiler. Onların bize bıraktığı en büyük miras vazgeçmemekti. Çünkü hakikatin yolu bazen uzun olur ama sonu mutlaka aydınlıktır. O yüzden ne yapıyoruz? Kendimizi toparlıyoruz, kalbimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Her sabah yeni bir rahmetle başlıyor. Belki bugün cevap bulamadığın soruların hikmeti yarın o gözyaşlarınla tebessüm verecek. Kimse seni alkışlamasa da doğru insan olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Kimse teşekkür etmese de iyilik yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Çünkü insanlar unutabilir ama Allah hiçbir iyiliği, hiçbir sabrı ve hiçbir gözyaşını unutmaz. Belki sesimiz çıkmayabilir. Sesimiz içimize kaçabilir. Ama bir gün geriye dönüp bugünlere baktığımızda da iyi ki vazgeçmemişiz diyeceğiz. Çünkü insanı ayakta tutan sadece gücü değildir. Allah'a duyduğu güven, kalbindeki iman ve her şeye rağmen yeniden başlayabilme cesaretidir diyorum. O zaman ihtimal ki diyoruz ve bir ihtimal ki yarın da görüşmek üzere. Allah kalbimize sabır, aklımıza hikmet, yolumuza da adalet ve ömrümüze hayır nasip etsin. Ne diyelim, içimden geldi, öyle dua ettim. Hepinize gelsin bu dua. Allah işimizi gücümüzü rast getirsin. Kötüleri de Allah bildiği gibi etsin. Haydi yarın görüşürüz.

günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin basın toplantısı düzenledi. Erdoğan daha

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu. Turnuvada son 8 takım arasına kalan ülkelerin yarı final bileti için vereceği mücadeleler 9-12 Temmuz tarihleri arasında oynanacak. Meteorolojiden İstanbul uyarısı geldi. İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
1: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 17-18 Temmuz Giresun Çotanak Spor Kompleksi, 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
2: Radyo D'de birazdan Emre Fel, bir gül.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Pilot garaj, oto ekspertiz.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
1: Pilot garaj, oto ekspertiz.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Reklam.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Ve Emre Fel'le yeni saatin açılışını yaptık. Çok kısa sürede hepimizin beğenisini kazanan isimlerden biri. Yaptığım iş müzikteki eski ve yeni dönem arasında bir köprü vazifesi görüyor. Yani seni bu dönemden alırım, eskilere götürür, bir göz kırparım, sonra tekrar buraya getiririm diyor kendisi. Verdiği bir röportajında çok kısa sürede az önce de söylediğim gibi başarılı parçalara imza attı. Herkesten beğeni kazanmaya devam ediyor. Ben Aykut Balcı. Yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha günaydın, iyi sabahlar. Perşembe günündeyiz. 9 Temmuz ve harika parçalar yine burada Radyo D'de bizimle buluşmaya devam ediyor. Dedü Bluman ve Aleyna Tilki ile devam ediyoruz şimdi. Sana güvenmiyorum Radyo D'de.

günün motivasyonuyla başlayalım isterseniz. Başarı hiçbir zaman garanti değildir ama harekete geçmezseniz başarısızlık neredeyse kesin olabilir. Her deneme size yeni bir deneyim, yeni bir ders kazandırır. Vazgeçmek yerine bugün yeniden denemeyi seçin derim. Çünkü başarı çoğu zaman pes etmeyenlerin kapısını çalar. Peki, umarım bugün için bize birazcık motivasyon kaynağı olur bu sözler. Sıradaki parça bugün başarıya aç olanlara gelsin, denemekten vazgeçmeyenler için gelsin. Sıradaki parça Radyo D'den gelsin. Yok.

0: Dinledik. Birazdan Gülizay'la burada olacak. Hava Civa ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Olimpiyatlarda verilen altın madalya, isminde altın kelimesi bulunmasına rağmen büyük oranda gümüşten oluşur. 556 gramlık altın madalyada yalnızca 6 gram altın vardır. Geri kalanı ise saf gümüşten üretilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Radyo D. Radyo D'de birazdan Gürüzay'la Hava Civa.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
4: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için mobilden tarım kredisine kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıca

Sertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

Son parçası Hava Civa'yla Güliz Ayla Radyo D'de dinledik, bizimle buluştu. Hava demişken gelin şimdi havamızı biraz daha değiştirelim. Başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan yaklaşık 6 dakikalık D-Mix'le devam edelim. D-Mix şimdi bir kez daha Radyo D'de. D-Mix.

Herkese açık bir Instagram hesabınız varsa biraz daha dikkat etmenizde yarar var ki hepimizin, büyük bir çoğunluğumuzun Instagram hesabı böyle. Meta'nın yeni yapay zeka sistemi varsayılan ayarlar nedeniyle fotoğraf ve videolarınızı başkalarının yapay zeka görsellerinde kullanmasına izin verebiliyor. Bunu engellemek için de ayarlardaki paylaşım ve yeniden kullanım bölümünden gönderi, reels ve ses içeriklerinizin yeniden kullanım iznini kapatmanız gerekiyor. Ama bu değişiklikler yalnızca şu an söylediğimden itibaren geçerli olacak. Yani kapattığınızdan itibaren geçerli olacak. Öncekilerini bir şekilde ya kullandı ya da kullanmaya devam edecek. Önemli bence görsellerinizin, reelslarınızın, seslerinizin kullanılmasını, yapay zeka tarafından kullanılmasını istemiyorsanız bu özelliği bence kapatın derim. Peki, sosyal medya demişken Instagram dahil bizi tüm sosyal medya hesaplarımızda arayıp bulmak için Radyo D104 yazmanız yeterli. Radyo D.com'dan da tüm sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilirsiniz.

0: isimlerden biri Zeynep Mansur konuğumuz oldu bir kez daha. Loş'la onu dinledik. Az sonra Serkan Nişancı burada olacak. Son dönemin favori hitlerinden biri. Eller Üzer'le geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.221 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.87, euro 53.67'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.139, çeyrek altın 10.411 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Radyo D'de birazdan Serkan Nişancı, Eller Üzer. Sen...

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca gazoz.
2: Ziraat Katılım Bank Kart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

Avrupa Birliği'nde artık araç içlerinde farklı bir uygulama gerçekleşecek. Artık satılan tüm yeni otomobillerde sürücüyü takip eden bir kamera sistemi zorunlu olacakmış. Sistem sürücünün dikkatinin dağıldığını anladığında uyarı vererek kazaları azaltmayı hedefliyor. Ama tabii ki bir takım tartışmalar olmuş durumda. Bu kameraların topladığı verilerin nasıl saklandığı ve gelecekte nasıl farklı amaçlarla kullanılıp kullanılmayacağı konusunda gizlilik endişelerinin sürdüğü dikkat çekiliyor. Önümüzdeki dönemde bakalım, belki Türkiye'de de olur. Her aracın içerisinde bir kamera zorunluluğu olur. Bazen çok işe yarıyor gerçekten bu kameralar. Özellikle sosyal medyada görüyoruz. Trafik tartışmalarında araç içi kameraların etkisini görüyoruz. Bakalım önümüzdeki dönemde kesinleşecektir diye düşünüyorum. Günün enteresan haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Burası Radyo D. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

Türkiye'de NATO zirvesi gerçekleşti. Dünya liderleri başkentte Ankara'da buluştular ve NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Japonya Dışişleri Bakanı Türk kahvesini deneyimlediği ve izlenimlerini paylaştığı bir sosyal medya görseli videosu oluşturdu. Kahvenin beklediği kadar acı olmadığını söylemiş bakan. En çok da fincan kapatılarak fal bakılması gerektiğine, daha doğrusu geleneğine oldukça şaşırmış. Hatta esprili bir dille uluslararası gelişmeleri de kahve falından tahmin etmeye çalışacağını söylemiş. Biraz da böyle yapıyoruz zaten, değil mi? Son dönem içerisinde, son yıllar içerisinde. Peki, ona bir kahve dersi verebiliriz belki. Burası Radyo D, ben Aykut Balcı. Sıradaki şarkı günün kahvesini şu anda içenlere gelsin. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. Evet.

MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar.

resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan Bengü ve Ümit Sayın. Ya sen gidip de. Ya sen...

0: Eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5.000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Garaj, 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

hareketli konuğumuz oldu. Yeni saatin açılışını yaptı. Ben Aykut Balcı. Perşembe gününde de harika parçalarla gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Umarım güzel bir perşembe yaşıyorsunuz. Yalın şimdi konuğumuz oluyor. Akşamüstü Radyo D'de. Yakın.

Yayın teknolojilerinde de önde olmaya devam ediyor. DAB Plus ve Radyo D mükemmel uyum içinde fark yaratan yayıncılıkla sizlerle buluşuyor. Biliyorsunuz İstanbul'da 4. kanaldan Radyo D'yi dinliyordunuz ve şimdi başkentte de Ankara'da da 4. kanaldan yine yüksek ses kalitesiyle pırıl pırıl bizi dinleyebilirsiniz. Aracınızda DAB Plus fonksiyonunu seçin. Radyo D'yi 4. kanaldan Ankara'da ve İstanbul'da takip etmeyi unutmayın.

0: Aç Radyo'daydı, bizimle buluştu. Az sonra gidişat burada olacak ve Tan Taşçı ile geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo D.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Köy ve küçük yerleşim yerlerinde araç hızları düşük tutulmalıdır. Bu bölgelerde yol güvenliği altyapısı sınırlı olabilir. Ani karşılaşmalar ve hayvan geçişleri sık görülür. Bu nedenle dikkatli sürüş zorunludur.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Mutlu günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
5: Kime gelsin?
4: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.
6: Reklam.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
1: sınırsızca. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

Agatha Christie'nin Yedi Kadran romanını dizi haline getirdiler biliyorsunuz. 3 bölümlük mini dizi yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başardı. Agatha Christie'nin klasik romanından uyarlanan dizi, bir kır malikanesinde yaşanan gizemli ölümün peşine düşen Lady Bundle Brand'in sürükleyici soruşturmasını konu alıyor. Böyle polisiye gizem seviyorsanız eğer, bir platform üzerinden yayınlanıyor tabii ki. Bir şekilde denk gelirseniz mutlaka izleyin. Son dönemde sevdiğim yapımlardan biri oldu. 3 bölüm hemen cuma akşamı, cumartesi bir solukta bitirebilirsiniz diye düşünüyorum. Günün önerisi olsun bu da. Burası Radyo D, ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

2026 Dünya Kupası devam ediyor ve bu akşamdan itibaren çeyrek final maçları gerçekleşecek. Bizim böyle ilgimiz biraz azalmış olsa da dünyanın ilgisi devam ediyor ve en çok konuşulan isimlerden biri de Haaland olmuş. Ama bu ilginin önemli bir kısmı sahadaki performansından değil, yapay zeka ile üretilen sahte video ve görsellerden geliyormuş. Milyonlarca kez izlenen bu içerikler gerçekle kurgu arasındaki çizgiyi giderek belirsiz hale getiriyor ve yapay zekanın spor dünyasındaki etkisini de gözler önüne seriyor. Haaland, Dünya Kupası'nın en çok ilgi görenlerinden biri. Siz kimlere ilgi gösterdiniz bilmiyorum. Burası Radyo D. Radyo D, hayatın içinde, her zaman seninle.

0: Konuğumuz oldu. Az sonra Elif Buse Doğan burada olacak. Yangın yeri ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Burada kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul'u yüz endeksi 14.205 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.87, euro 53.73'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.139, çeyrek altın 10.411 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Radyo D'de birazdan. Elif Buse Doğan, yangın yeri.

0: reklam.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr.

Ve pazar 22-24 Radyo D'de Zaman Tüneli bizimle buluşuyor. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkılarını Zaman Tüneli'nde dinliyoruz. Hafta sonlarınıza nostalji keyfi katıyoruz ve bu cumartesi ve pazar da 22-24 Radyo D'de Zaman Tüneli yine burada olacak. Kaçırmayın. Ayrıntılı yayın akışımızı da radyod.com'dan takip etmeyi unutmayın. Her gün...

yeniden yorumladığı parçasıyla işte öyle bir şeyle Fatma Turgut Radyo'da dinledik. Birazdan Çağlar Demirel mikrofonda olacak ve yine tüm enerjisiyle saat 15'e kadar burada Radyo'da bize eşlik edecek. Yarın Cuma gününde saat 10'da öğleden önce yine ben Aykut Balcı mikrofonda olacağım. Hepinize güzel bir Perşembe günü diliyorum. Gün boyunca da yine kazanmak için bizi dikkatli takip etmeyi unutmayın. Ben giderken Zeynep Doruk şimdi konuğumuz oluyor. Geç bile kaldık.

0: Servis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Radyo'da. Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.163 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.87, euro 53.69'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.139, çeyrek altın 10.411 liradan alıcı buluyor.
0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank. Radyo T'de birazdan. Mela Betel, iki tas çorba.

0: da çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

çıkış olacak bilmiyorum. Kalmadı bahaneler, direniyorum. Tanıyorsun beni, yardım istemiyorum. Öyle bir yere dokundu ki çözemiyorum.

dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum

0: 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar English Home mağazaları ve online'da.
1: English Home farkı var. Reklam.
2: Via Caravan Stüdyo D'yi sunar. Via Caravan.

0: bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Ve beklenen an geldi. Stüdyodaydı da kendisini geride bıraktığımız yıl ağırladım. Tam bir yıl sonra tekrar stüdyodaydı da konuğum. Deniz Çetin, Bas Gaza isimli yeni single ile karşımızda. Deniz hoş geldin.
1: Hoş bulduk Çağlar.
0: Nasılsın?
1: İyiyim valla, sizleri görün daha iyi oldum.
0: Valla ben de seni gördüm daha iyi oldum. Yine yeni single, yeni enerjinle stüdyoyu dolduruyorsun. Benim enerjimle kafa kafasın.
1: Öyle mi?
0: Evet, kafa kafaya vallahi gidiyoruz seninle.
1: Bu güzel bir iltifat, teşekkür ediyorum, sağ ol.
0: Görüşmeyeli neler yaptın? Tabii görüşmeyeli al bas gaza çıktı ortaya ama.
1: Tabii.
0: Yine de o günden bugüne görüşmeyeli neler yaptın? Deniz Çetin şöyle bir kısaca anlat.
1: Valla işte geçen sene yine görüşmüştük seninle, hatta tam bu tarihlerde görüşmüştük büyük ihtimalle.
0: Evet.
1: İşte Esmer şarkımı çıkarmıştım o zaman. O yaz Esmer'le geçti. Onun feedbacklerini aldık, işte onunla ilgili işler yaptık. Fakat sonra biraz bir ara verdim ben yine. Biliyorsun böyle bir aralarda benim aralarım oluyor. Fakat yani bu şarkı yazma süreci tabii hep devam ediyor. Yani o şey benim yani neredeyse hemen hemen her gün yaptığım bir şey. Yani gitar alıp çalıyorum bir şeyler. Ve şarkı yapmaya devam ettim. Yine bir birikti tabii şarkılar. Böyle güzel, hoşuma gitti açıkçası elimdeki şarkılar. Bir de tabii biliyorsun

0: Son zamanlarda bir yapay zeka furyası da var. Biraz açıkçası o da beni nasıl diyeyim motive etti. Biraz bazı şeyleri çok daha seri yapabileceğimi gördüm o şekilde. Ve onunla çalıştım. Yapay zeka programlarına giriştim öyle söyleyeyim. Ve çıkan sonuçlar beni bayağı tatmin etti. Yani çok hoşuma gitti. Yani şarkılarımı gerçekten istediğim seviyelere taşıdı. Ve ondan sonra yani işte bas kazayla bir çıkış yaptık bakalım tekrar. Ama şarkılar devamı gelecek gibi şu an işte yine buradayım bakalım.
1: O güne baktığımda bir taraftan da geride bıraktığımız yani tam bir yıl geçti ya.
0: Evet.
1: Hedeflerin olarak hangilerini gerçekleştirdin diye sorsam bana cevap olarak nasıl bir cevap verebilirsin?
0: Valla hedef olarak manevi tatmin. Yani en büyük hedef bu bunun olduğunu söyleyebilirim. Yani şimdi ben açıkçası bir de şöyle yani bir hedef tabii olsa... yani hedef olunca belki daha motive edebilir ama yani ben bu işleri hani biraz müziği sevdiğim için yani kendi şarkılarımı hani genç yaşlardan beri çok sevdiğim için yapıyorum. Anlatabiliyor
1: evet,
0: muyum? Yani
1: evet, evet.
0: Beni aslında en çok motive eden şey o şarkıyı yaptıktan sonra o şarkıyı dinlemek yani hani açıp işte bu benim şarkım işte güzel oldu. Yani onun tatmini için açıkçası ben yani bu şarkılarla uğraşmayı onlarla vakit geçirmeyi seviyorum. Yani bu tarz bu tatmin olmasa zaten yani bu kadar dediğim gibi yani geçen sene de buradaydım şimdi yine buradayım. Hani beni motive eden şey süren şey bu diyebilirim yani.
1: Peki abi geriye dönüp baktığında böyle o günden bugüne iyi ki yapmışım dediğim bir şey oldu mu şu an?
0: İyi ki yapmışım dediğim.
1: Prenses mi?
0: iyi ki yapmışım değil mi? Yani şarkılar yani hepsi. Yani Prenses evet. De yeni bir şarkı. İşte Baskazı'dan sonra şu an çıkardığım bir şarkı. Yani bu şarkıların hepsi için iyi ki yapmışım diyorum.
1: Diyorsun.
0: Evet.
1: Peki Prenses üzerinde konuşacak olursak mesela Prenses nasıl doğdu, gerçek bir hikayeden bir ilham aldın diye o biraz da şarkı üzerine konuşsak.
0: Ya şimdi şöyle benim yazdığım şarkılarda mutlaka bir gerçeklik payı oluyor. Yani ben öyle yani sıfırdan bir şey yazmıyorum. Hayatımda işte gördüğüm, işte deneyimlediğim, işte karşıma çıkan insanlar olsun. Mutlaka birileri ya da bir ortamlar, bir deneyimler oluyor. Fakat yani isim veremem. Yani hiçbir şarkı için isim veremem. Yani sonuçta evet etkileniyorum. Hadi bu insana bir şarkı yazayım gibi bir şeyim yok. Yani tamamen o an o durumdan etkilenmem ve sonra gitar aldığımda o etkilenmeyle bir şarkının çıkması yani hikayeler.
1: Ya Deniz şimdi seninle evet. Görüşeli bir yıl oldu ama evet. O bir yıl içerisinde daha da kendini bir hayli gösterdi böyle yapay zekayla
0: tabii,
1: üretilen tabii. Şarkı sözleri ve yapılan yine aranjmanla şarkılar çıkmaya başladı. Ve bununla beraber kendin de bir şarkı sözü yazarısın ve çok fazla tabii. Geliyor bu şarkılar. Hı hı. Ben artık anlamaya başladım. Eskiden soruyordum nasıl anlıyorsunuz, anlaşılıyor mu vesaire falan. Artık çok basitmiş. Bir süre sonra onlarla etrafının çevrildiğini hı-hı. Hissediyorsun. Hı-hı. Bunun için ne düşünüyorsun? Üreten bir kişi olarak soruyorum sana. Ve seni şarkılarını ayıran özellik ne? Şarkı sözlerini yazarken ve bestelerini yaparken.
0: Şimdi şöyle. Ben
1: bu arada başladım. Işık mı seni rahatsız etti?
0: Biraz klimayı açabilirsek. Biraz.
1: Klima açık. Aha. Klima bayağı açık. Ben düşürdüm abi.
0: Hadi ya.
1: Sen biraz heyecanlı.
0: Ben biraz İstanbul trafiğinde biraz da belirledim.
1: Acaba heyecanlı mı? Ben evet. Sana şey yapayım ayarlayacağım şimdi ama açık şu an sonuna kadar açık hem de. Dinliyorum ben seni abi. Yani üreten bir kimlik, üreten bir evet, karakter evet. Olarak şarkılarında aynen. Ve sözlerinde beraber. Seni onlardan ayıran şey ne? Ve kendini nasıl ayrıştırabiliyorsun? İşlerini onlardan nasıl ayrı tutabiliyorsun? Çünkü bir şekilde gerek demo olarak gerek başka bir şey olarak deneyimleme açısından hep ona danışılıyor.
0: Ya şimdi şöyle önce
1: özgünlüğünü hani nasıl koruyorsun?
0: Kendi adıma konuşayım. Şimdi benim yani 20 yaşından beri 19-20 yaşından beri zaten yani en büyük şevkim, en büyük isteğim yani kendi şarkılarımı yapmaktı. Zaten hep öyle evrildi yani. O zamandan beri hep kendi şarkılarımı çünkü söz ve besteyi ben yazıyorum yani bu aslında benim hani bir numaralı özelliğim bir numaralı olayım hani kendi şarkımı kendim yapıyorum
1: evet.
0: Söz ve besteyi ben yazıyorum zaten o yani 23 yaşında da zaten ilk albümü çıkardım işte Utanır İnsan albümünü çıkarmıştım yani orada da 10 tane şarkı vardı hepsi bana aitti. Yani işte şu an üzerine tabii bayağı bir zaman geçti yani ben bugüne kadar hep kendi şarkılarımı kendim yazdım yani
1: evet.
0: O bir tarz oluştu ister istemez bir özgünlük yani ben hani bir şarkı yaptığımda onun açıkçası yani biraz hani özgün olduğunu biraz böyle hani evet bu şarkı Deniz Çetin tarzıdır denilebilecek bir şarkı olduğunu düşünüyorum yani işte hem benim sesim olsun hem şarkı yazma şeklim olsun işte sözlerim olsun. İşte çok uzun süre stüdyolarda hani bu şarkıları düzenledik. İşte farklı müzisyenlerle çalıştık, aranjörlerle çalıştık. İşte klip çekilecekse yönetmenlerle çalıştık. Tabii onu da gerçekten çok uzun yıllar yaptım bu işi de.
1: Evet. Ama galiba bir taraftan da sen hani yapay zekayı da...
0: Oraya geleceğim şimdi.
1: Güzel bir şekilde kullanıyorsun, pozitif bir şekilde.
0: Aynen öyle.
1: Doğru mu yapıyorum diye düşündüğün anları sorayım sana.
0: Şimdi açıkçası benim bu yaz bir şeyler yapasım yoktu yani.
1: Evet.
0: Evet, yani bir yeniden bir şarkı yapasım ya da yani bu döngülere giresim yoktu. Fakat işte bundan bir 3-4 ay önce kadar gerçekten ben bu yapay zekaya hani bir bakayım dedim. Nedir bu yapay zeka furyası? Herkes yapay zeka.
1: Güzel ama ha.
0: Sabah akşam ya işte aynen yani ben de zaten yani ben de temkinliydim, uzaktım. Ya bu olur mu olmaz mı, nasıl bir şey, işte gerçek sanat mı olur, gerçek müzik mi olur falan filan. Neyse oturdum başına. Şarkılarımı söz beste bana ait zaten. Yani o kısımda benim içim rahat. Yani benden çıkan malzemeler bunlar. Hı hı. Ama hani hangi noktada teknik kısımlarda çok benim yani desteğe ihtiyacım var. Orası zaten işin meşakkatli kısmı yani uğraştıran kısımları. İşte kayıttır, işte müzisyenlerdir, aranjmanlardır, işte yani işte mix mastering'dir, işte işi o şarkının son haline varması ciddi bir şey yani. Uğraş bir.
1: Tabii.
0: Sonra baktım işte birkaç şarkımı yaptım. Ya sonuç beni heyecanlandırdı yani. Böyle bir, hatta bir inanamadım yani. Abi dedim bu nasıl oldu ya böyle falan dedim.
1: Sonra onu yani. Senin avantajın şu. Sen orada hayata geçirilmiş halini görüyorsun. Ama birazdan mekanik bir şekilde. Ondan sonra bunu kendin eline alıp kendin doğal yollarla gerçekleştiriyorsun. Doğru mu?
0: Şöyle şarkının demosunu ben kaydediyorum. Yani demo işte hani o gitar. Aa, evet evet. Yani
1: ben demosunu orada hazırlıyorsun yok, diye düşündüm.
0: Ya demo şöyle ya yani o demo zaten çok böyle komplike bir demo olmuyor. Yani hı-hı. İşte vokal alıyor, gitar alıyor.
1: Evet.
0: Bu kadar. Sonra güzel bir tabii temiz olması önemli. Hı-hı. Ondan sonra o demo üzerinden çalışmaya başlıyorum ben. İşte programı yüklüyorum onu. Oradan sonra işte orada şeyler var, talimatlar var. İşte evet. Gireceğiniz bilgiler var. İşte nasıl olacak işte. Yani şarkıyı orada böyle kelimelerle anlatıyorsunuz yani.
1: Evet,
0: nasıl olacağını.
1: Evet.
0: Böyle metin şeklinde. Sonra o metinden de bir sonuç çıkıyor ortaya. Hı hı. O sonucu dinliyorsunuz. Sevmediğiniz yerler olabiliyor. Beğenmediğiniz yerler olabiliyor. Oraları yeniden yapıyorsunuz. Kesiyorsunuz, biçiyorsunuz. Bir şey eklenecekse onu ekliyorsunuz. Yani aslında biraz stüdyodaki süreç de aynı bir süreç yani orası.
1: Evet.
0: Şurası böyle olsun, şurası şöyle olsun. Ama ben orada bir aranjör yoktu. İşte yapay zekada siz yapıyorsunuz bunları. Yani ben yani yıllar içerisinde düzenleme konusunda da hani kendimi geliştirdiğimi söyleyebilirim. Yani ki özellikle kendi yaptığım şarkı nasıl olacak, neresinde ne çalsın, ne çalmasın artık bunu kestirebiliyorum yani. Ve işte Bas Gaza şarkısı çıktı ortaya. Benim çok hoşuma gitti. Ya ben bu şarkıyı dinlerim dedim yani. Ha, insanlar neden dinlemesin? Ve bu şarkıyı şu an paylaştım bakalım işte. Şu an karşınızda.
1: Ya ne kadar güzel. Çok da güzel oldu. Şimdi Prenses isimli şarkıya evet. gideceğiz. Hı-hı. Prenses isimli şarkıya gitmeden önce senin tekrar toparlayacağın cümlelerin varsa Prenses'le alakalı alabilirim. Reklamdan önce.
0: Prensesle ya prenses
1: prenses Mina Ayman diyor ki bu şarkıyı benim için mi yazdın diye deyip duruyordu.
0: Evet, açıklıyorum bu ortaya çıktı.
1: Seni en çok etkileyen duygu ne? Bir dakikamız var mesela. Seni bu şarkıyı evet. yazarken en çok etkileyen duygu Mine ile beraber çalışıyor olmam.
0: Kesinlikle bu oldu. Gerçekten yani bu yani Mine ile çalışmak o kadar güzel ki yani bu prenses gibi yani kendisi.
1: Abi gerçekten mi ya? Mine'ye mi geliyor ya, bu şarkı?
0: Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bu şarkı zaten hazır olan bir şarkıydı da.
1: Evet. Mine üzerine
0: yani,
1: alındı.
0: Yani Mine ile gerçekten güzel bir ortaklığımız da oldu. Yani bu şarkı tabii Mine'ye gelsin. Neden gelmesin? Tabii ki tamam, ona gelsin yani.
1: Şarkı Mine Ayman'a gelsin sevgili Mine. O da bizim eski meslektaşımız, emektarımız. Ve aynı zamanda bir radyo PR danışmanı. Şimdi Deniz Çetin Prenses isimli şarkısını tam olarak buluşturduğun tarih neydi dijitalde?
0: Tam olarak yani dün ya veya bir önceki gün şu an yüklendi yani şey dijital.
1: Ve yepyeni bir şekilde biz evet. dinliyoruz şu an radyoda ayrıcalığıyla. Yani. Vay be, introda tam benim sevdiğim gibi 20 saniyelik bir introsu var. Hani konuşmaktan en çok keyif aldığım şarkıların introları gibi. Bakayım şöyle, işte bu ya. Hanımlar beyler, stüdyoda da Deniz Çetin konuğum ve geçtiğimiz gün bizlerle buluşturduğu yeni single'ı Prenses burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı radyoda. Prenses.

0: Prenses. Prenses isimli şarkısıyla Deniz Çetin stüdyodaydı konuğum. Ve o prenses Mine Ayman burada. Mine hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Son 30 saniye ona göre.
1: Duydum. Geldim koştum prenses dediler. Ya çok tatlı şarkı değil mi?
0: Çok tatlı. Aynı seni anlatıyor.
1: Hele klibini izleyin. Oradaki çocuk aynı benim çocukluğum. Ben bu şarkıyı üstüme aldım. Tüm prensesler üstüne alınabilir.
0: Ya çok
1: prenses
0: güzel.
1: Prenses erkekler de üstüne alınabilir.
0: Evet. Hiç oralı olmuyorum yani. Hanımlar beyler stüdyoda da Deniz Çetin'le söyleşimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Onun aynı zamanda aynı yolda beraber yürüdüğü radyo basın danışmanı sevgili Mine Ayman da böylelikle
1: ederim.
0: Şarkı üzerine alınmış oldu.
1: Aldım.
0: Dakikalar sonra geri dönüyoruz, ayrılmayın.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen. Yatağım Pafi, uykun
5: iyi Pafi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Reklam. Öncelikli yayın. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: günler herkese. Deniz Çetin'le olan söyleşimiz kaldığı yerden devam ediyor Stüdyo D'de. Şimdi dedim ki Deniz'e şarkıyla girmeyelim. Yani mevcut hazırlamış olduğu aranjmanı hazır o şarkılardan biriyle girmeyelim. Dedim gitarıyla gelmiş. Hazır canlı canlı sen söyle ve bizler dinleyelim. Deniz.
1: Tabii buyurun.
0: Nasıl yapalım?
1: Valla direkt gireyim istiyorsanız yani.
0: Valla olur, hiç hayır demem yani. Olayın işin içinde böyle canlı olursa hiç hayır demem. Dinlemekten de müthiş keyif alırım. Hele ki bu bir de arkadaşım Deniz Çetin'se. Şimdi Deniz, ben şöyle fonu kıstım. Sen başlayabilirsin hazırsan.
2: Utanır insan böyle.

0: Ya çok güzel. Bunu hiç kesmeyelim. Neyle devam edelim? Bir şey daha çal. Böyle dinlemekten ben hep sana şunu söylüyorum. Dinlemekten en çok keyif aldığım böyle bir şarkı var mı? Bu zamana kadar seni bu yaşına kadar getiren ve gitarda çalarken ve dinlemekten keyif aldığın, söylemenin de ayrı bir keyif verdiği bir şarkı varsa lütfen onu şu an seslendirirsen sevinirim. Devam edelim diyorum, evet. Yani ara vermeden.
1: Tabii olur. Ya ben aslında hani bir kendi şarkımı çalmak istiyorum yine hani uygun olursa.
0: Olur tabii ki, niye olmasın?
1: Bu şarkı yani sonuçta gerçekten çok sevdiğim, yani özel bir şarkı. Bu şarkıyı da İstanbul'da olduğum dönemlerde çıkarmıştım. Aşık Kalacak Mısın adında bir parça. Slow bir parça. Ama hala ilk günkü gibi çalmaktan zevk aldım.
0: O zaman şöyle hemen alkışlar eşliğinde şarkıya girelim abi.

senelerin nerede nasıl geçtiğini bilmeden, başkasıyla yaşlanmana rağmen.

adam. Oldum ben koskoca bir adam. Sen de güzeller güzeli bir kadın. Görsen beni tanır mıydın? Gözlerinin

0: Daha ne olsun? Vallahi çok da güzel geldi.
1: Teşekkür ederim, sağ ol.
0: Şimdi bundan sonra neler yapmayı planlıyorsun ve bizi neler bekliyor Deniz Çetin?
1: Ya şöyle, işte en başından beri dediğim gibi, yani ben kendi şarkımı kendim yapıyorum. Yani bu işte yıllardır, hatta 10 yıllardır böyle yani. Hı hı. Yaptığım şarkılar var. İşte o benim nasıl diyeyim, hafızamda bekliyorlar yani. İşte böyle ara sıra elime fırsatlar geçtikçe, aklımda böyle bir şeyler geldikçe, böyle uygun ortam oldukça bu şarkıları ben yapıyorum.
0: Yaz bitmeden yeni bir sürpriz var mı?
1: Valla Prenses çıktı işte daha. Yani daha Prenses bayağı yeni.
0: Yeni yeni. Yok yok, artık böyle hızlı tüketim oluyor ya. Bu arda arda böyle single'lar evet. geliyor vesaire falan. Yani Prenses ve Bas Gaz'a çok yeniler.
1: Bunlar çok yeniler. Bunlar gerçekten bu yazın başında çıktı. Ya dediğim gibi şimdi olay yani açıkça sonunda teknolojiye bakıyor. Yani yapay zekaya evet. bakıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu işi... Gerçekten seri, yani benim işimi kendi adıma konuşayım, serileştirdi yani benim işimi.
0: Hani? Tabii tabii.
1: Eskiden şarkının yine %50'sini işte ben yapardım. İşte sözü ben yazardım, besteyi ben yapardım. Geri kalan %50'si de stüdyo ortamında işte aranjörlerle, müzisyenlerle işte mix mastering'den sorumlu arkadaşla son halini alırdı yani. Şimdi yine şarkının yarısını ben yapıyorum. Fakat bu sefer bilgisayar oturuyorum başına. Yani yapay zekada ben kendim talimatları girerek yapıyorum. He. Tabii işte dediğim gibi yani yıllarında artık biraz deneyimi var. Hani gördük geçirdik yani artık bir şarkının ne olması gerektiğini, nasıl olması gerektiğini ben az çok biliyorum. Ve çıkan sonuçlar da ortada, işte Bas Gaz olsun, Prenses olsun. Yani bu yolda ilerleme ihtimalim var gibi duruyor. Tabii zaman ne gösterir bilmiyorum ama yani bu dediğim gibi bir sonuçlar beni tatmin etti. Sonuçlar beni tatmin etmeye devam ettiği müddetçe yine bir şeyler yaparım diye düşünüyorum yani.
0: Peki bu gene yapay zekaya döndüğümde yapay zeka sana zaman kazandırıyor mu?
1: Kesinlikle kazandırıyor. Dediğim gibi yani bu yapay zeka meselesiyle ben tanışmasaydım bu yaz bir şey yapmayı düşünmüyordum yani. Bu şarkıları hala ben evde işte gitarla çalıyordum yani. İşte haftada bir, ayda bir falan. Ama işte dediğim gibi bu yapay zeka ile tanışınca yani ve gerçekten hani bazı şeyleri çok hızlandırabildiğimi görünce böyle yine aklımda şimşekler çaktı işte, tamam böyle fikirler geldi ya olur mu olmaz mı falan filan oldu yani işte bakalım şu an işte durum bu.
0: Abi şimdi şöyle, seni şu an geçen yıl yakalayamayanlar olabilir. Tamam.
1: Olabilir.
0: Şu an programını yeni dinleyenler olabilir. Stüdyodayı açıp şu an ilk defa Deniz Çetin'le karşılaşanlar olabilir. Deniz Çetin'i şöyle bir kendi cümlelerinde anlat desem nasıl anlatırsın?
1: Yani
0: seni yeni duyanlar için, yeni dinleyenler için şu an.
1: Yani nasıl söyleyeyim? Yani müzikal olarak
0: tabii canım, müzikal tabii olarak ki, yani.
1: Yani evet, 2006 yılında ben işte ilk İstanbul'da müzik sektörüne girişimi yapmıştım ben. 2006 yılında Utanır İnsan albümünü çıkarmıştım. O biraz
0: Utanır
1: önce
0: İnsan ve Böyle Güzel Olunur Mu?
1: Tabii tabii, aynen.
0: Ya çok insan, güzel. Evet. Çok güzel bir şarkı. Seni onunla beraber bir hayli bilenler tanıdı.
1: Kesinlikle yani 2006'da, yani 2006'nın koşullarında hatırlıyorsunuz yani. Şimdi öyle sosyal tabii. medya falan hiçbir şey yok işte. Hala internetten şarkı indirilen dönemler yani. O bir albümdü, 10 şarkılık bir albüm. Utanır İnsan çıkış parçasıydı. Ve yani güzel bir tepki geldi. Özellikle radyolarda çok beğenildi, çok tutuldu şarkı. Yani radyoda işte DJ'ler özellikle çok şarkıyı kendileri inisiyatif olarak çaldılar. Kendi istekleriyle çaldılar. Ve o yaz Utanır insanın yani insanlara ulaştığını ben gördüm.
0: Peki Esmer isimli şarkıya dönecek olursak.
1: Evet.
0: Utanır insan dedik ya. Sen utanır insan böyle güzel olunur mu dedin. Az önce onu canlı da seslendirdin bize. Çok da evet. güzeldi. Aha. Çocukluğundan itibaren müzikle uğraşıyorsun. 2006 yılında bu şarkıyı buluşturmanla beraber listelerde adından bahsettirdin. Evet. En azından seni bilenler bu şekilde tanımaya başladı. Esmer hangi ara geldi?
1: Esmer şimdi o çok yeni bir parça açıkçası. Yani o geçen yazın şarkısıydı o Esmer. Hı hı hı. Geçen yazdan önce yapılmıştı ve yazın başlamasıyla şarkının promosyonu, lansmanı başladı. O şarkıyla ben buraya gelmiştim. O şarkıyla evet. buraya çalmıştık. Yani geçen yaz sadece Esmer şarkısı vardı benim uğraştığım, yani tanıtımını yaptığım. O şekilde. Ama yeni bir parça yani, utanır insanla arasında evet, bayağı bir zaman
0: evet.
1: var yani.
0: Çok da güzel. Hı-hı. Ama ben de hep böyle utanır insan böyle güzel olunur mu, hep senin ilk şarkın olmasına rağmen hep o şarkı böyle hafızalarda sanki yeni şarkıymış gibi Deniz Çetin deyince pelesenk oluyor. Peki bu Esmer'le alakalı söyleyeceklerin neler? Geçen sene ben seni burada ağırladığımı dediğin gibi bu şarkıyla beraber ağırlamıştık. Şarkı için söyleyeceklerini söyle, şarkıya gidelim.
1: Şarkı için Esmer de...
0: Rahat yani, ol canlı.
1: Yo niye şimdi biraz önce... canlı mı?
0: Canlı mı yapalım?
1: Canlı yapmayalım.
0: Tamam.
1: Canlıyı başka bir şarkı yapayım ben.
0: Tamam okey. O zaman Esmer'i radyodan canlı bir şekilde dinletelim.
1: Ha, tamam canlı.
0: Canlı aynen. Çalınmayacak şekilde.
1: Tabii tabii aynen.
0: Evet.
1: Ya Esmer tarz olarak Utanır İnsan'a çok benziyor. Yani evet. Yaz şarkısı, eğlenceli yaz şarkısı. Hı hı. Esmer'i de ben çok severek, beğenerek yaptım. Hı hı. Yani çok böyle hoşuma giderek yaptım. Esmer'i Hüseyin Acın adlı arkadaşım düzenledi.
0: Evet.
1: O düzenledikten sonra gerçekten çok güzel oldu. Klibini de çektik. Mesela işte Esmer tamamen insan yani. Orada hiçbir evet. Yapay zeka yok. Hem klibi olsun hem şarkı olsun. Tamamen insan elinden çıkmış bir şarkı o. Güzeldi. Yani ben hala arada açıp dinliyorum. Geçen yazın anısıydı yani Esmer benim için.
0: O zaman şarkıya gidelim, ne dersin?
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Geçen yıl stüdyoda da kendisini ağırladığım Deniz Çetin Esmer'le burada konuk olmuştu. Ve şimdi tam bir yıl sonra Esmer'i tekrar geri dinliyoruz hanımlar beyler. Stüdyoda da Deniz Çetin'le olan söyleşimiz kaldığı yerden devam edecek, ayrılmayın.
2: Esmer, denizden deniz kızı gibi çıktın.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Suda çözünen B12 vitamini vücutta depolanabilen ender B vitaminlerinden biridir. B12 vitamini karaciğerde yıllarca saklanabilir ve bu sayede uzun süreli eksikliklerde bile vücut bu stoktan faydalanabilir.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.205 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.87, euro 53.73'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.139, çeyrek altın 10.411 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
5: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
4: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
5: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipro.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipro.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Ve stüdyoda da tekrar Deniz Çetin'le söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ama canlı bir performansla. Deniz.
1: Buyurun, buyurun.
0: Ben hazırım, sen hazır mısın?
1: Ben de hazırım, evet.
0: Hadi o zaman neyle devam edelim?
1: O kadar konuştuk, Prenses. Prenses. Şarkısını söyleyeyim
0: ya,
1: artık.
0: Ya süper süper, evet. Tamam. Prensesle o zaman. Söz sende.
1: Tabii.

prenses. Geldin hayatıma, oldun merkez. Mutluluk için sensin tek adres. Bir bakışın, bir gülüşün dertlere ateşkes.

olsa ne etse herkes bilir herkes. Konuşması pek havalı, çok güzel çok enfes. Kim görse hani bana

0: prenses. Çok güzelsin prenses. Çok güzelsin prenses.
1: Ellerine sağlık.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Ağzına sağlık. Şimdi neyle devam edelim abi?
2: Yine benim bir şarkım var. Sahilde adında.
1: Tamam.
2: Bu da yine sahilden devam ediyoruz.
1: Tamam. Bunu devam devam. Tabii, tabii. Gitar deyince konsepte de uygun. Sahildeyiz. Aynen, şarkı öyle. Gelsin o zaman.

0: Ve böylelikle sahilde isimli şarkıyı da gitar konseptine uygun, yaza uygun mevsim ayak uyduran bir şekilde gittik geldik ya. Abi şimdi yavaş yavaş programda son düzlüğe doğru gelmiş bulunmaktayız. Benim söylemeyi unuttuğum, senin söylemeyi atladığın bir şey var mı bana söylemek istediğin?
1: Ya şöyle yani dediğim gibi şarkılarımı ben kendisi şarkılarını yazan bir insanım ve yani şarkılarımı yapmaya devam edeceğim. Bunu işte sizler vasıtasıyla veya sosyal medya vasıtasıyla insanlara çalıştırmaya devam, insanlara ulaştırmaya.
0: Abi hayat felsefeni evet. Bana tek cümleyle özetlesene.
1: Hayat felsefe.
0: Yani senin gibi şarkılarını kendi üreten birinin, bir sanatçıya hayat felsefeni bana bir söylesene deme kadar bence anlamlı ve güzel bir soru olamaz ya.
1: Huzur.
0: Hayat felsefesi yani, tek bir cümleyle. Huzur.
1: Huzur.
0: Bu kadar. Yani, güzel.
1: Evet. Peki, huzurlu olmak. Huzurlu olmak için. Evet.
0: Müzik dışında seni en çok mutlu eden şeyi de söyle bana.
1: Sevdiği insanlarla vakit geçirmek.
0: Bak orada bu da
1: gerçekten
0: güzel.
1: Gerçekten çok keyif aldığım.
0: Belki de senin şarkılarını üretebilme adına aldığın malzeme içeriği bunlarla i̇şte temin
1: aynen,
0: ediyorsun.
1: Dediğim gibi aynen yani
0: iletişim,
1: etrafım, iletişim işte daha
0: ifade ve
1: ortamda,
0: iletişim yeteneği.
1: Aynen işte etrafımdaki insanlar, yaşadıklarım, gördüklerim, hissettiklerim, aldığım keyifler, işte deneyimlediğim duygular. Bunlar yani elimdekiler bunlar. Buradan çıkıyor ne çıkıyorsa.
0: Peki böyle müzik yapmana seni teşvik eden bir isim var mı ailende? Yani ya yakın çevrende veya sanatçı camiasında da olabilir.
1: Ya şöyle bu birisinin teşviki yani belki bir yere kadar olabilir de yani iş biraz sizde bitiyor ya. Yani siz bu işi sürdüreceksiniz yani ben sürdüreceğim yani bu işi. Hani illaki teşvikler olur da yani dediğim gibi 20 yaşlardan beri uğraşıyorum hani ben bu
0: işle. Evet.
1: Ve yani en büyük beni teşvik eden bendim yani.
0: Ya bu da güzel bir cevap. O zaman Deniz, yeni stüdyoda da tekrar yeni bir programla seni ağırlamak isterim.
1: İnşallah evet.
0: Ben atladığımız bir şey yok değil mi? Her şeyden bahsettik.
1: Her şey yok. Bütün yeni şarkıları çaldık. İşte eski şarkıları da çaldık. Çok güzeldi. Çok keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ya tekrar bir şey söyleyeceğim. Yeni projenle tekrar seni burada ağırlamak istiyorum.
1: Çok yani memnuniyetle gelirim yani çok isterim ben de. Yani seviyorum ben işte şarkı çalıp söylemeyi, o şarkılar hakkında konuşmayı. Yani tabii ki her zaman.
0: O zaman yeni projelerinde tekrar seni burada ağırlamak dileğiyle diyelim.
1: Aynen öyle.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
0: Hanımlar beyler stüdyoda burada biter. Bu kez Deniz Çetin'in yine geride bıraktığımız yılda ağırlamıştık stüdyoda de. Bas Gazı isimli şarkısı. Yeni bizlerle buluştu. Çok kısa zaman önce, 2 gün oldu hatta dijitalde bizlerle buluşalı.
1: Şöyle Baskaza yazın başına çıktı, Prenses yeni
0: Prenses
1: çıktı.
0: Prenses 2 gün oldu, evet. Yani ikisi de sonuç itibariyle yaz şarkısı diyebiliriz son dönemin. Baskaza, Deniz Çetin farkıyla Radyo D'de, Stüdyo D'ye şimdilik biter ama sevdiğiniz yıldızlar Radyo D'de ayrılmayın.

0: Çan Taşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 17-18 Temmuz Giresun Çotanak Spor Kompleksi, 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: doğum günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Via Karavan Stüdyo D'yi sunar. Via Karavan.

0: herkese bir kez daha keyifli günler. Stüdyoda da popüler müziğin hit ve yeni isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. O da aslında yeni bir isim diyebilirim. Gerçi yıllardır bu işi yaptığını söylese de popüler müzik listelerinde yine emin adımlarla iyi işler yapma yolunda ilerleyen sevgili İmren Çapanoğlu şu an Radyo D'nin stüdyosunda. Hoş geldin İmren.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın?
1: Of, harikayım.
0: Öncelikle hayırlı uğurlu olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Düşler isimli şarkını dinledik.
1: Hı hı.
0: Evet, biraz seni tanıyalım. Şimdi radyolarını yeni açıp seni yeni dinleyenler var. İmren Çapanoğlu kimdir? Kısaca şöyle kendinden güzel bir şekilde bahset. Merakları giderelim.
1: İmren Çapanoğlu öyle gerçekten kalbine dokunan tüm şarkıları gerçekleştiren bir sanatçı arkadaşımız. Sevdiğim her tarzda şarkıları elimden geldiğince okuyorum. Amacım insanların kalbine dokunabilmek. Bunu başarabilirsem ne mutlu bana.
0: Bu arada tabii program senin. Burada senden ricam kendini bol bol bol kelimelerle, cümlelerinle rahat bir şekilde ifade edebilmen.
1: Hay hay.
0: Benim konuşmamdan ziyade senin anlatman daha önem teşkil ediyor. Şimdi sen yaklaşık 20 yıldır müzikle uğraşıyorsun, doğru mu?
1: Hayır, yani kendim bildim bileli müzikle uğraşıyorum aslında.
0: Tamam.
1: 10 yıldır profesyonel olarak müzikle ilgileniyorum. Fakat İmren'i bildim bileli hep şarkı söyleyen bir çocuktu zaten.
0: Eğitimini ne üzerine aldın İmren? Ve hangi yıllar arası gerçekleştirdin?
1: Eğitimlerim turizm ve otel işletmeciliği var, psikoloji var, klinik psikoloji var. Ama bunlar... İlki etiket amaçlı, yani turizm ve otel işletmeciliği.
0: Tamam.
1: Ama diğerleri kendimi geliştirmek için okuduğum bölümlerdi. Şimdi de bu edindiğim bilgileri nasıl daha çok müziğimde ya da sanatımda icra edebilirim?
0: Tamam, orada duralım. Şimdi sen madem turizm ve otel işletmeciliği okudun, müzikle olan kesişimin nerede başladı?
1: Müzik hep hayatımdaydı.
0: Tamam, onları anladım, hayatındaydı ama ne oldu da o kırılma anı o tarafa doğru iyice yöneldin?

0: İşte diyorum ya, aslında zaten yani gelecek planlarımda olan şeylerdi. Fakat küçük yaşta evlilik yaptım ve iki çocuk annesiyim.
1: Maşallah.
0: Evet. O yüzden...
1: Bravo, hiç göstermiyorsun biliyor musun?
0: Ah, teşekkür ederim.
1: Bravo, sen de bizim gibi yaşlanmayanlar sınıfına girenler arasındasın.
0: Evet.
1: Yaş kaç bu arada?
0: Yaş 38.
1: Maşallah, hiç göstermiyorsun. Sana bir şey söyleyeyim, böyle 30'dan yukarısı yok.
0: Teşekkür ederim.
1: Evet evet, bravo. Böyle devam.
0: Hal böyle olunca öncelikle çocuklarımı büyütmek durumundaydım.
1: Tamam, sorumluluklar vardı.
0: Sorumluluklarımı.
1: Evet.
0: Birazcık açtıktan sonra hayat beni bir şekilde müziğe yönlendirdi. Yani gittiğim her yerde sanatçı muamelesi görüyordum. İnsanlar benim sanatçı olduğumu zannediyorlardı.
1: Sahne alıyordun o zaman.
0: Sahne almıyordum. Sadece varlığım
1: yetiyordu.
0: Böyle algılanılmasına yetiyordu.
1: Aha, çok güzel.
0: Sonra İstanbul serüvenim başladı.
1: Hı hı.
0: Biraz da zaten okulum bitmişti. Çocuklar da bir tık daha büyümüştü
1: İstanbul
0: vesaire.
1: İstanbul serüveni müzikal anlamda başladı,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Evet. Evet. Artık İstanbul'dasın.
0: Evet, 10 yıldır İstanbul'dayım.
1: İstanbul'dasın. Hı hı. Ve burada sahnelerini alıyorsun bir taraftan.
0: Sadece burada değil yani Türkiye'nin ya da...
1: Birçok yerinde.
0: Ya, evet.
1: Genelde
0: evet.
1: Sahnelerini nasıl bir o ortam
0: genelde...
1: platformlarda gerçekleştiriyorsun? Yani etkinlik alanları, konserler,
0: belediyeler.
1: Evet,
0: festivaller.
1: Hı hı.
0: O şekilde oluyor.
1: Yani festivaller ve geniş çapta organizasyonlar.
0: Evet, evet.
1: Halka açık bir şekilde.
0: Evet, halka açık.
1: Evet.
0: Hı hı.
1: Ve albüm kariyerini ne zaman başladın?
0: Albüm kariyerime de yani İstanbul'a geldim geleli profesyonel olarak bunu yapmaya başladım.
1: Yani şunu soruyorum, anladım da dijital olarak ilk buluşturduğun mesela şarkın hangi yıl?
0: Biraz düşünmem gerekiyor bunu.
1: Evet.
0: Hangi yıl?
1: Mesela.
0: İlki düet olabilir. İlki Selim Gülgören'le bir düetim vardı.
1: Tamam. Ya yıl tahmini hatırlayabiliyor musun?
0: Bilmiyorum.
1: Anladım.
0: Olmuştur, çok olmuştur işte.
1: Evet.
0: İlk İstanbul'a geldiğim zamanlardı.
1: 2008'ler olabilir mi? 2008,
0: hayır,
1: 2000.
0: 2008'de daha Türkiye'de bile değilim.
1: Hmm.
0: Evet.
1: Sen yurt dışında mıydın?
0: 13 yıl Arabistan'da yaşadım. Sonra Türkiye'ye geldim.
1: Hı-hı.
0: Üniversitemi okudum. Okul bitti. Çoluğumu çocuğumu aldım, İstanbul'a geldim.
1: Hmm.
0: Ve başladı serüven.
1: Ve böylelikle... Umarım
0: aynen,
1: bu başlayan serüvenle beraber dediğim gibi gerçekleştirmeyi planladığın hedeflerine de kısa şekilde ulaşabilme imkanı yakalayabilirsin.
0: Teşekkür ederim bu
1: vallahi,
0: güzel dileğine.
1: Evet evet. Peki Düşler sanırım son şarkın.
0: Sonrasında da bir şarkım çıktı ama Düşler klipli son şarkım şu an.
1: Şarkılarının tarzını nasıl yorumluyorsun? Yani nerede konumlandırıyorsun? Ne tarz şarkı söylüyorsun?
0: Genelleme yapacaksam pop diyebilirim.
1: Hı hı.
0: Fakat İmren şarkı seçerken tamamen ne hissettiğine odaklı.
1: Hı hı.
0: Bu şarkı bana ne hissettiriyor? Ben bu şarkıyı İmren'in sesinden duyuyor muyum, duymuyor muyum?
1: Evet.
0: Buna önem veriyorum. Eğer ki gerçekten duyabiliyorsam zaten onu çıkartmam gerekiyor.
1: Tamam.
0: Tıpkı oyunculuk gibi benim için.
1: Hı hı.
0: Şarkı seçimlerim, ses tonumu seçmek, şarkının kendisini seçmek. Ama genelleme yapacak olursak genelde İmren pop sanatçısıdır.
1: Peki Bana Böyle Yasaklar Koy isimli şarkın için söyleyecek cümlelerin ne olabilir? Yani bu
0: ya,
1: şarkı ne zaman çıktı?
0: Bu şarkı bir 6 ay olmuş olabilir,
1: tamam.
0: Şubat.
1: Niye çıkardığın şarkıların tarihlerini net olarak hatırlamıyorsun?
0: Yani çok da önemli değil benim için.
1: Benim için önemli. Bir sanatçının sahip olduğu en büyük böyle şarjörün içerisindeki mermiler bunlar.
0: Yani.
1: Bunlar bebekleri bunlar. Biliyor olman lazım.
0: Oo, 35 bebekten bahsediyorsun en az.
1: Aynen. Evet. Yani bu da bir 6 aylık şarkı diyebiliriz.
0: 6 aylık, evet.
1: Tamam. Bu şarkının 6 ay önce çıktı.
0: 13 Şubat'ta çıkmış olabilir. Buyur.
1: Tamam,
0: sana net tarih.
1: Hikayesi var mı Bana Böyle Yasaklar Koy isimli şarkı?
0: Ya Bana Böyle Yasaklar Koy'u Altu Birsev, Bilsev yazdı ve bana bir şekilde geldi şarkı. Sesime yakıştığını düşünmüş sağ olsun arkadaşlar. Sevgili Ayça Yıldırım çekti ve Selim Gülgören... aranjesini yaptım.
1: Hı hı.
0: Orada öyle bir kadın çıktı ki karşıma. Hani belki de o şarkıyı İmren olarak söylemeyebilir ama çok tatlı ve cilveli bir kadın çıktı. Ve ilişkilerin aslında dengede olmasını hatırlatıcı olduğunu düşündüğüm bir şarkı. Erkeğin adam olabildiği, kadının cilve yapabildiği bir şarkıydı. Bu yüzden de bunu canlandırmak istedim keyifle.
1: O zaman şarkıyı dinleyelim mi?
0: Hay hay.
1: Stüdyo D'de söyleşimize kaldığımız yerden İmren Çapanoğlu ile devam edeceğiz. Şimdi erkeğin neydi o son kurduğun cümleyi bir daha söyle.
0: Erkeğin adam olduğu.
1: Evet, ve kadının?
0: Kadının cilveli olduğu.
1: Bir şarkı olarak nitelendirdiği Bana Böyle Yasaklar Koy. Şimdi İmren Çapanoğlu farkıyla Radyo D 104'te.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Araç kullanırken sürücüler dönüş yapmadan önce sinyal vermek zorundadır. Sinyal vermek diğer sürücülere ve yayalara niyetinizi bildirir. Bu davranış trafik akışının güvenli şekilde devam etmesini sağlar. Sinyal vermemek trafik kazalarına neden olabilir.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: reklam.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere
4: Getir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
6: Kamu spotu.
7: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: Stüdyo'da Ede İmren Çapanoğlu ile söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İmrencim, şarkıyı hazmedemem, geride bıraktık. Akustik versiyonuydu.
1: Evet.
0: Ve bu akustik versiyonun ardından seninle de bu şarkı çalarken bir şeyler konuştuk. Senin projelerin var. Biraz bu projeleri konuşalım.
1: Öncelikle deminki şarkıyı düzeltmek isterim. Hı-hı. Bana böyle yasaklar koyu Selim Çaldıran aranje etti.
0: Evet, orada belirtelim. Aynen. İki kere başka bir Selim'den bahsettik. Evet. Şarkılarda imzası olan ve beraber yol yürüdüğü, bu konuda da onun önünü aydınlatan, yol açan kişi Selim Çaldıran.
1: Evet.
0: Selim Çaldıran'a da buradan selamlarımızı iletmiş evet. olalım bir kez daha.
1: Evet, sevgiler, saygılar hocam. Şimdi yeni projem var. Yeni iki projem var aslında. Biri single olarak hazırladım. Zannediyorum ki ay sonu çıkmış olur yetiştirirsek. Ayrıca oğlumla bir düete hazırlanıyorum. O da muhtemelen Ağustos'un sonu gibi sizlerle buluşmuş olur.
0: Ya ne kadar güzel. Peki İmren, yavaş yavaş da programın son düzlüğüne doğru geldik. Benim söylemeyi unuttuğum, senin söylemeyi atladığın şeyler var mı?
1: Yok. Herkese mucize dolu günler, haftalar diliyorum şimdiden.
0: Ya çok güzel. Bundan sonra bizi bekleyen projelerin hakkında da, o Arapça projelerinden bahsettin.
1: Tabii ki Arapça projelerim var. Arapça şarkılar sevenler için duyurulur. Yeni bir albüm gelecek Arapça. Ama merak etmeyin, Türkçe yapmaya devam ediyor olacağım. Arapçayı çok seviyorum. Belki Farsça da bir şeyler gelecek.
0: Çünkü baba işi sebebiyle çok genç yaşta Arabistan'da yaşadığı için de oradaki kültürü de vakıf. Gayet de böyle modern, hanım hanımcık biri İmren. Ve doğal olarak da mesela Emircan İğrey'in Nalan isimli şarkısı Arapçadan adapte bir şarkı. Doğru değil mi?
1: Onu Arapçaya adapte
0: etti. Onu Arapçaya, Nalan isimli şarkıyı Arapçaya adapte etti. Yani böyle beğendiği, sevdiği şarkıları Arapça versiyonuyla söyleyerek bir proje ortaya çıkaracak. Ve özellikle de bunu belirtti ve belirtmemi de söyledi. Biz de böylelikle dile getirmiş olduk. Şimdilik o zaman bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Belirtmek istediğin bir şeyler var mı?
1: Sevgilerimi gönderiyorum şu an sesimi duyan herkesin ruhuna sarılıyorum. Ne olur hissedin ve sevgiyle uğurluyorum.
0: O zaman vedayı gerçekleştiriyorum. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Hanımlar beyler, stüdyoda burada biter. Her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda İmren Çapanoğlu konuğum oldu. Onunla güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Şimdilik bitiriyorum ama sevdiğiniz yıldızlar, gün boyu müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Şimdi İmren Çapanoğlu, Düşler'le radyonuzda.

0: milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Pilot garaj, şoto
1: ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz ama şimdilik bana ayrılamak değil sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatte beraber popüler müziğin hit örnekleri burada. Radyo D104'te hayatın içinde her zaman seninle. Masal.

0: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel, Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D. Radyo D'de birazdan İkilem ve Tuğba Yurt içiyorum ederimize.

0: temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
2: sınırsızca. Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot garaj şoför
3: ekspertiz. Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzul uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
1: Radyo D'de birazdan. Yalın akşamüstü.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Merhaba, ben Hande Fırat. Siyasetin gündemine damga vuran tüm gelişmelerle, farklı bakış açıları ve özgün değerlendirmelerle gece görüşünde sizlerleyim.
4: Hande Fırat'ın sunduğu gece görüşü bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul'u yüz endeksi 14.424 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.82, euro 53.59'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.199, çeyrek altın 10.513 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock. Her cuma 20'de Radyo D'de. Radyo D'de birazdan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu yaklaşık %70 seviyesinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Yeni Bosna Şirin Evler, Ayvansaray, Haliç Ok Meydanı, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu yoğun. Aksi yönde Ok Meydanı Haliç hattında artan trafik aralıklarla Beylikdüzü'ne kadar etkili. Temde Bahçeşehir, Altınşehir, Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi. Aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki yönde aralıklı yoğun, Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklarla yoğunlaşırken Kavacık Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattı yoğun akıcı seyrediyor.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RSO Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: İstikbaliz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1,

0: biletspace.com ve biletspace.com'da.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
1: gazoz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: ilk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
2: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler İstanbul Festivali festivali.com ve biletspace.com'da.
4: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.112 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.82, euro 53.59'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.209, çeyrek altın 10.529 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo D'de birazdan Emre Fel, bir güldü.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
1: İstediğin enerji olsun.
0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Bir ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: kavuştu güneş ışığına.
1: Sıradaki şarkı tam o an bu şarkıya ihtiyacı olanlara gelsin.
2: Radyo D, hayatın içinde.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan. O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

0: gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nın detayları belli oldu. Karargah 12 milyon metrekarelik alanıyla Pentagon'dan 3, NATO karargahından 4 kat büyük olacak. Milli Savunma Bakanlığı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeni bedelli askerlik ücretinin 472.653.60 lira olarak uygulanacağını duyurdu. Elektrik faturalarında uygulanan kademeli tarife sonrasında serbest tüketici modeline ilgi hızla arttı. Vatandaşlar GSM operatörlerinde numara taşıma uygulamasına benzer şekilde istedikleri perakende elektrik şirketini seçerek ikili anlaşma yapabiliyor. Rusya, Amerika'nın Ukrayna Savaşı'na ilişkin yaklaşımını eleştirdi. Kiev'in Rusya'daki altyapı tesislerine yönelik saldırılarına atıfla Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, gerginliğin artırılması yoluyla barışçıl çözüme ulaşılabileceği konusunda yanılgı var. Gerilimin tırmanması devam eden özel askeri operasyonun süresini uzatacak dedi. Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 9. haftada oynanacak. Trabzonspor-Beşiktaş derbisi Trabzon'da 8. haftada. Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi ise 6. haftada oynanacak.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı, sıcaklık 27 derece. Ankara az bulutlu ve açık 32, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı zamanla çok bulutlu 32, Samsun parçalı bulutlu 29, Diyarbakır az bulutlu ve açık 38 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
2: Tantaşçı 2026 sende de benden var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 17-18 Temmuz Giresun Çotanak Spor Kompleksi, 25 Temmuz Marmaris Amfiteyatro, 31 Temmuz Antalya Açık Hava. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Garanti BBVA.
5: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
6: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: İstanbul'un Festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı, şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
5: Reklam.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi başlıyor.

Ya inanabiliyor musunuz konuşarak bir kanıya varabileceğimize? Ama biz valla o kanıya canlı yayında varıyoruz ya. Evet ya. Biraz daha vücudu göbeği oynatmalıymış. Radyonun güzelliği burada efendim, biraz müzikle, eğlenceyle, kafayı oynattığımız konularla oynuyoruz efendim. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Radyoda deliler dadalı yara, hep bu konuya sarmış. O kadar çok saracağımız konu var ki bugün de ya. Muhteşem bir serin İstanbul gününden bugün yayındayız efendim. Biliyorsunuz bayağı bir 31-32 derecelere falan çıkmıştı dün. Bugün İstanbul Havalimanı'nda 17 dereceye kadar düştü İstanbul hava. Vallahi. Orada durumlar nedir? Ya yazın keşke böyle serin serin olsa, arada böyle olsa güzel olur değil mi? Efendim biliyorsunuz burası Türkiye'nin en değerli dolu radyosu. Sabahtan akşama kadar tıka basa değerli doluyuz.

0: söyledik mi velet?
1: Kim onlar? Özleyenler, delirenler. Programın başından sesinizi merak ederim. 0549-204-0104'e sesinizi yollayın bana. Özlem Güngör hanımefendi mesaj atmış. Direksiyon dersindeyim. Radyoyu açtım diyor. Kız direksiyon dersinde milleti kafası karışır orada. Beni... Vallahi billahi. Ama şansa ben de ehliyet sınavımda. Sağ olsun o günkü görevli abimiz radyocuymuşsun sen dedi. Hangi radyo? Bizim radyoyu açtı. Bizim radyoyu dinleye dinleye sınava girdim ben de. Sınavda kendi radyomu dinliyorum. Emrah abi kulakları çınlasın. O zaman neydi onun sürücü kursu vardı? Şimdi var mı bilmiyorum da kulak çınlasın eve. Dur bakayım Özlem Hanım ne diyor oradan. Ver bakayım Özlem Hanım'ı.
2: Vallahi hep seni dinletiyorum herkese.
1: Özlem Güngör şu an direksiyon dersinde sevgili dinleyenler. Bakalım test ediyor. Oradakilerin acaba radyo dinlerken dikkati dağılıyor mu diye. Bu da dersin içinde bir taktik yani o. O vallahi. Kız helal olsun sana be vallahi billahi. İstanbul'da nerede yağmur yağmış diyor. Yağdı. Aa, yalan mı söylüyorum ben burada ya? Vallahi ben yağmurla uyandım. Şangır şungur ne oluyor dedim. Camları da açık bırakmışım. Geceden. Ama galiba anladığım kadarıyla böyle bölge bölge yağdı. İstanbul'da da mesela Beyoğlu'nda yok galiba yağmur. Nerede? Mesela havalimanına doğru fenaydı. İstanbul'un bazı bölgelerine. İşte Rabbim damınıza göre yağdırıyor yani. Hani. Kim nasıl yanıyorsa artık yaptığınız iyiliklere göre yani. Ona göre valla ona göre hayatınızı şekillendirin. He, günahsa günah, sevapsa sevap, ne yapıyorsanız bir düşünün yani. Öyle yok. Şimdi ne oldu? NATO zirvesi bitti mi? Gidenler gitti, evet. Peki merak ediyorum Ankara'dan yayınımızı dinleyen, canlı yayınımızı dinleyen dinleyicilerimiz. NATO zirvesi bitince bu Ankaralılar evden çıkartıldılar mı? Onlara bir... Bugün bir kontrol etmemiz lazım sevgili dinleyenler. Ankaralılar bana bir ses versinler. O girdikleri mağaradan çıktılar mı? Çünkü biliyorsunuz herkes eve kapanmıştı. Efendim karantinaya almışlardı Ankaralıları. Ankaralıları çıkarttık mı evden? Bir kontrol edelim Ankaralılar ses versin.

0: Söyle bana 0549-204-0104'e. Ankaralılar evden çıktılar mı, çıkabildiler mi? Bugün bir kontrol edeceğim. Barman diyor ki İrfan abi, Mehmet Güler diye bir arkadaşım var. Her gün seni dinliyor ama hiç mesaj atamıyor, çekiniyor diyor. Ne yapalım, açalım bu çocuğu o zaman, şey yapalım. Kara Mürsel sepeti gibi açayım ben onu, ver onu. Ver, bir numarasını yaz bana. Aha, aha. Datça 32 dereceymiş ama hafif esiyormuş. Soldan esiyor diyor Datça. Efendim hoş geldiniz.
1: İrfan.
0: Ha canım,
1: İyi bayramlar İrfan.
0: İyi bayramlar.
1: Nasılsın, iyi misin?
0: İyiyim.
1: Bodrum'dan Murat.
0: Murat abi, ne yapıyorsun?
1: Uzun zaman oluyor görüşmeyeli.
0: Hoş geldin.
1: Buralar yanıyor aga.
0: Aa bak, İstanbul bugün yağmurlu, havalimanı 17 dereceye düştü sevgili dinleyenler. Muhteşemdi gerçekten. İrfan, serinlik gayet iyi. Biraz daha yağsaydı daha iyi olurdu. Hafif hafif burada yeri ıslattı, kesildi sonra diyor. Tabii serinlik vermiş, daha ne istiyorsun? Arada sırada böyle olsa mis gibi olur. Bakayım şu neymiş?
2: Öyle bir şey. Herkes dışarıdaydı. Ben hiç eve kapanan Ankaralı görmedim. Ha. Zaten bazı yolları kapattılar.
0: Evet.
2: Sağ olsunlar.
0: Evet. Efendim, bazı yollar kapanmış Ankara'da. Ay evet, hava mis gibi şu an. Bunu seviyorum böyle, hafif serinledi. Böyle yerde yağmur. Vallahi mis gibi. Sonunda klimasız durabiliyorum İrfan'ı diyor. Evet. Abi buraya gram yağmadı diyor. Demek ki gram iyilik yapmamışsın sen. Ben... Bu neymiş? Ankaralılar çıkartılıyor İrfan'cım diyor. Evet, buyursunlar.
3: Merhaba kardeşim.
4: Selamı öldürdüm.
3: Aleykümselam.
0: Çıkartılıyor şu an.
3: Burada mı kalıyorsun?
4: He, burada kalıyorum.
0: Evet efendim. Ankaralılar çıkartılmış kaldıkları yerden sevgili dinleyenler. Bu zirve boyunca ne acayip şeyler yaşadık ya. Vallahi billahi. Macron koşacak diye kapadık her yerleri. Bu gitsin bakalım Fransa'da, Paris'te bir yere kapasın bakalım. Ne yaparlar onu? Yemin ediyorum. Vallahi.

0: Valla bazı dünya liderleriyle NATO zirvesi sayesinde aşkımız ilerliyor, ben size söyleyeyim. Bugün hepsine bakacağız, ardından konuşacağız. Çoğunun çok tatlı şeyler de var. Rabam babam bam bana bana bim babam. Ha, gidenler bazıları mesela İzlanda Başbakanı ismini de söyleyemiyorum onun. Frostadottir ne oluyor? Değil mi? Frostadottir. Frostadottir. Frostadottir, tamam ya. Tamam ya. Türkler beni çok mütevazi karşıladı. Hayranlıkla izledim. Artık burası benim ikinci evim demiş. Hatırlar mısınız, uçaktan inince böyle şaşkınlıkla sağa sola bakıyordu. Çok mütevazi bir kostümle geldi. İzlanda Başbakanı. Aşkımız bitecek böyle. Vallahi sen de davet edersen bir çayını içmeye geliriz biz de. Hani vizemizi çıkarırsan vizemizi. Hepsine bakacağız, hepsine.
1: Efendim merhaba, hoş geldin.
0: Merhabalar canım.
1: İyi bayramlar diliyorum.
0: İyi bayramlar hepimize.
1: Yağmurlu bir Bursa'dan selamlar.
0: Bakın Bursa'da da yağmur varmış. Çok güzel.
1: Ve radyoda dinleyenlerine. İrfan'cığım, gerçi Ankara'da benim de ailem Ankara'da. Hani ben de sürekli gidip gelirim. Çıktınız mı diyorum. Nereden çıkacaktık gidiyorlar. Anlamadım gitti. Demek ki bunları hiç kapatmamışlar ki. Herkes dışarıdaymış zaten.
0: Vallahi.
1: Yayınlar gidiyorum.
0: Ne güzel tatil yaptı Ankaralılar. Daha ne izliyorsunuz ya? Yemin ederim. Orada Macron geçiyor, yanından koşuyor falan yani. Bak bak, buymuş buymuş, daha buradan geçiyor. Bak bak bak diyor, bak Macron. Bir daha kaç yıl sonra olacak bu mevzu? Efendim, aşkımız bitecekse günün konusu sevgiyle, aşkla alakalı. Biraz sonra açıklıyorum, bekleyin.
2: Selam İrfan'cığım.
0: Selam
2: canım. Ankara'dan selamlar. Liderleri çok güzel ağırladık.
0: Değil mi?
2: Bütün pisliğimizi halının altına süpürdük, temizledik. Oh. Görünen yerleri akladık, pakladık.
0: Oh.
2: Misafirlerimizi ağırladık, gönderdik.
0: Hadi bakalım. Temizliğe başladın mı kız onların ardından? Ya. Oh, ne güzel serin olmuş diyor buralarda. Efendim, günün konusunu söylüyorum. Hayır falan, biraz da Mersin'e göndersinler serin havadan, yağmurdan göndersinler diyor. Kavrulduk burada sıcaktan diyor. Hiç şikayet etmeyin, güzel İstanbul mis gibi serin bugün. Bu serin İstanbul'dan yurdumuza sesleniyoruz efendim. Günün konusu sevdiğim insan için. Efendim, sevdiğim insan için şunu yaparım. Yani bunu siz aşka, meşke, ilişkiye, evliliğe bağlamadan da yapabilirsiniz. Tabi ona da bağlayın, yine güzel olur, ona da bağlayın da. Sevdiğim insan için günün konusu, ne bileyim, sevdiğim bir iş arkadaşım vardır, sevdiğim bir okul arkadaşım vardır, sevdiğin komşum vardır. Sevdiğin insan için ne yaparsın? Ne yaptın bu zamana kadar? O ne yapmadı? Mesela ben sevdiğim insan için şunu şunu şunu yaptım. O bunu yapmadı diyebilirsiniz. 0549 204 0104'e sesli mesaj yollayabilirsiniz. O sarı kafalı diyor, klozetini falan aldı götürdü de mi diyor? Sonra diyor onun diyor botunu, kokusunu falan da çekmeyelim Ankara'da. Ya bugün bakacağım ya, niye bu dünya liderleri kendi tuvaletini getiriyorlar, dışkılarını bırakmıyorlar diye özel bir bölüm yaptım ona ben. Merak etme. Ona bir özel bakacağız.
2: Başlamaz mıyız? Trump'ın arkasından su bile döktük.
0: Oo, Trump'ın arkasından suyunu da dökmüşler efendim. Güzel olmuş, güzel güzel. Selamlar.
3: İyi yayınlar tekrardan.
0: Canım, canım.
3: Şimdi keyfim biraz daha yerine geldi.
0: Oh.
3: Ay İrfan'ım ya. Ben sevdim mi o kadar böyle, o kadar içeriden seviyorum ki ona o kadar çok fazla...
0: İçeriden derken yani, İçeriden, derinlerden, içeriden.
3: Değer veriyorum sevdiğim bütün insanlara. Ve yani kendimi paralıyorum ya resmen. Aa. Kendimi sevdiğim insanlar için paralıyorum.
0: Efendim, Zuhal Hanım diyor ki kendimi sevdiğim insan için paralıyorum diyor. Ne yapıyorsun, üstüne paralar mı fışkırtıyorsun? Ne, ne güzel seviyorsun, hak ettin, al sana 10 bin dolar mı diyorsun, ne diyorsun? 0549-204-0104'e bugün sevdiğim insan içinle alakalı sesli mesajlar istiyoruz halkımızdan, tamam mı? Biz bugün de değiliyor muyuz bu radyoda? Efendim, bunu aldıysanız gelin değilirin, içinizi boşaltın. Burada kazandıran program, bakın. Motorine bugün zam gelecek, benzine, menzine, yakıta. 12'ye kadar deponuzu fulleyin. Efendim, ben kazandıran program olarak sizi uyarıyorum, bakın. Söylüyorum. Şu an arabalardan bizi dinleyenler, deponuzu eve gitmeden fulleyin. Gizli bilgi verdim değil miyiz? Olayım.

Açmak için WhatsApp 0549 204 0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl. Sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl. Radyo.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Sürücüler araç kullanırken dikkatlerini dağıtacak davranışlardan kaçınmalıdır. Yüksek sesle müzik dinlemek veya görüntü cihazı kullanmak trafik güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle araç içi cihazların uygun şekilde kullanılması gerekir. Kurala uymayan sürücülere ceza uygulanır.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Radyo D.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
6: Size Fuzul uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
7: Yollar bitmek bilmiyor mu?
8: Hotline.
7: Hotline. İstediğin enerji olsun.
9: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere Getir.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Bir mesaj çekmişsin, bizi dinle diyorsun.
3: Bir dakika, ben seni sadece kendime ilaç biliyordum. Meğer sen eczaneymişsin.
4: Dünya tersine dönse vazgeçme. Radyo deseni kovsa vazgeçmem. İrfan sensizlik inan ki ölümden beter. Canımdan geçer. Senden vazgeçmem, senden vazgeçmem. Olsam vazgeçmem.

0: kan tepe bestelerin. Ne olacak ya?
1: Okunmuyor adım. Öldürmüyor da bu dert. Hala yaşıyorum. Ben
0: nasıl? Radyo D'de akşamın keyfi başladı efendim. Arkadaşım. Hoş geldiniz. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Ne yaptınız? İş yerlerinden çıktınız mı? Yollarda mısınız?
1: Sözde yaşıyorum.
0: Efkarlı şarkının adı. Sözde yaşayanlara gelsin. Sevgili dinleyenler, Radyo D'nin biliyorsunuz sıradaki şarkı kime gelsin kampanyasında. Efkarlılara gelsin. Konumuz sevdiğim insan için. Evet, ne yapıyorsunuz sevdiğiniz insan için? Ne fedakarlıklar. Ama sevdiğim insan için hiçbir şey yapmam diyenler. Yani yapmadığınız şeydi. Sevdiğim için şunu yapmam da diyebilirsiniz. Böyle gönül rahatlığıyla itiraf edin. Rahat olun. Az önce... Biliyorsunuz sevgili Trump amcamız Türkiye'ye geldi, tam açıklama yaparken bir yandan işte anlaşmaları bozdu. İran'ı tekrardan vurdu. Ne oldu? Bu benzine şeye yansıdı. 12'den sonra bir zam söz konusu. O yüzden yolda olanlar doldursunlar depolarını dedik. Bir de kamuoyu oluşturmak çok önemli ya. Hani bu, bu geri dönüşüm pet şişeleri koyup işte 1 TL alma mevzusundan sonra... bazı marketler işte biliyorsun küçük suya işte ondan sonra litreliğe falan zam yapmışlardı. Hatırlıyorsun, burada konuştuk hatta. Kamuoyu oluşturulunca, sosyal medya tepki gösterince ufak bir 50 kuruşluk indirime gidildi efendim. Sağ olsun bu üç harfli marketler geri dönüşüm uygulamasının ardından 500 millik o pet suyunun fiyatını 7.25 TL'ye kadar yükseltmişlerdi. Bu tepkilerin ardından fiyat 6 TL 75 kuruşa düşürülmüş. Ay ama 50 kuruş bayağı güzel indirim yapmışlar. Yani illa tepki mi göstermesi lazım insanlar? Vallahi billahi. O yüzden bazı marketlerde falan eski fiyattan falan zamlı fiyattan şey yapıyorsanız söyleyin, ne yapıyorsunuz? O yüzden kamuoyu oluşturmak, sosyal medya tepkisi önemli. Zammı fazla yap, 50 kuruş düşür. Olacak iş mi? Yani. Pekala sevgili dinleyenler. Mesajlarınıza dönüyorum. Sevdiğim insan için. Gülcan Hanım, İrfancığım selam. Bakayım mı? Fotoğraflar. Bak diyor. Tarihe tanıklık ettim, görevliydim NATO'da. 7 saat onlarla iç içeydim onlarla. Bir sebebim vardı. Bakayım ne güzel fotoğraflar çekilmişin Gülcan'cığım. Oo, Gülcan bayağı menüleri, tabakları fotoğraflarında da çekmiş. Kız ne bu, sütlü Nuriye bu mu? Meşhur şey olan, çok konuşulan sütlü Nuriye. Ve bir tane beyefendinin fotoğrafını çekmiş. Beyefendi İskoç mu ne bu, etek altında, parlak ayakkabı, çorabı dize kadar, üstünde de ceket var. Kız bunu merak edip bunun neyini çektin yani, eve mi göstereceğim, bak ne güzel yakışmış adama diye. Başka ne var? Kalp simgeli kahvesi var. NATO genel sekreterin fotoğrafını çekmiş. Ondan sonra toplantıdan fotoğraf. Bayağı çekmişsin kız. Kim bu tombiş abla, kim onu çekmiş yollamışım bana. Vallahi Gülcan helal olsun ya. Vallahi. Dinleyicilerimiz arasında NATO'ya sızan Gülcan aramız. Şaka bir yana, Gülcan Hanım devlet memuru kendisi. Aşkta dertler nasıl? Hadi bakalım.

0: Aşkta dertler nasıl söyle?
1: Aşkta dertler katmer katmer. Dertlenirsem hak ver hak ver. Şeytan diyor.
0: İbrahim'cim hoş geldin. Tuğçe ve İbrahim yakında düğünleri var biliyorsunuz.
2: İrfan abi.
3: Canım.
2: Merhaba. Sevdiğim insan için yani sen canlı yayına katıldım ya. Daha ne yapayım?
0: Tuğçe ve İbrahim'in düğünü var biliyorsunuz. Beni de düğüne çağırdılar. Bakalım. Fatma Hanım hoş geldin.
4: İrfan'cığım hoş geldin. Sana birkaç gündür de mesaj atamıyorum. Dinleyemedim radyo ama şu an seni dinliyorum. Sendeyim. İyi yayınlar diliyorum. Bu arada Kayseri'ye de yaz geldi. Akşamları biraz serin olsa da.
0: Mustafa'cığım hoş geldin. Selamlar.
5: Geldin mi İrfan'cığım? İyi bayramlar.
0: İyi bayramlar.
5: Kayseri'ye döneceğim. Dönerken ararım seni. Görüşürüz. Radyo açacağım birazdan.
0: Kayseri.
5: Hadi sana yayınlar kardeşim.
0: Kayseri arka arkaya güzel bugün. Abi bunu gördün mü diyor. Ne bu? Trump'ın kızından sonra İngiltere eski başbakanı Boris Johnson'ın babası olduğunu iddia eden biri daha çıktı. Sena Tarakçı. Ne diyorsun ya? Abi niye herkes birine kendini şey yapmaya çalışıyor? Selam canım benim, öpüyorum. Teşekkürler.
6: İrfan'cığım, bugüne kadar anladım ki değer verdiklerim bana hiç değer vermediğini, hep zarar verdiğini gördüm. Sadece yanımda kalan biricik eşim ve dünyalar güzeli kız var. Gerisi yalanmış İrfan.
0: Ya değil mi?
6: Boş. Bütün her şey boş.
0: Ya.
6: Kimse göründüğü gibi değil.
0: Canım benim. İrfan'cığım sevdiğim insan için katlanacağım tek şey anca yüzümü böyle sıkıştırılarak sevilmesi diyor efendim. Yoksa başka hiçbir şeyine katlanma mı diyor bak. Ama bu yüzünü böyle sıkıştırarak sevmesi yani herkese yapamazsın onu yani anca... Seven insana yaptırırsın onu değil mi? Ya yapacak kişi de çok sıkıntılı. Sokaktan çevir bakayım böyle yüzünü sıkarak sev birisini yani. Olacak iş mi? İrfan'cığım sevdiğim insan için özür dilerim onu insan yerine koyduğum için diyor. Bir de böyle mesaj var sevgili dinleyenler. Bakalım şu hanımefendi ne söylemiş. Buyursunlar.
7: Merhaba İrfan, iyi yayınlar diliyorum. Kocaeli'den sevgiler.
0: Sevgiler
7: ben
0: efendim.
7: Ben Hayat. Sevdiğim için canım kocamı kaçırdım. Oo. Çünkü onu çok seviyorum. Çünkü benden başkasına yar olsun istemedim. Vay. İyi yayınlar.
0: Benden başkasına yar olsun istemedim diyor. Sevdiği kocasını kaçırmış görüyor. Görüyorsun değil mi? Şimdi efendim bir de başımıza Necla Hanım'dan sonra bugün evet dinleyicimizin yolladığı şey bu çıkmış. Ayşenur Sena Tarakçı babasının Boris Johnson olduğunu iddia ediyor. Sevgili dinleyenler görüyorsunuz başımıza bir de bu çıktı yani. Evet.
8: Bu sefer de babam Boris Johnson'ı arıyorum. Kendisi buna toz zirvesinde yok ama inanıyorum bu video ona ulaşacaktır. Kendisine bir mesajım var. Hi daddy, I've been looking for you for a long time and I miss you so much.
0: Yalnız kız direkt Boris Johnson'a benziyor efendim. Bak, ya bu kadar benzeyenini bulamazdı. Ama Necla Hanım da Trump'a benziyor, bu da Boris Johnson'a benziyor. Ya bunları nasıl arka arkaya biz ülke olarak çıkardık ya?
8: I'm your daughter, absolutely. I'm your daughter. Please find me.
0: Oy kıyamam.
8: Ya.
0: Altına da Barış Manço'yu koymuşlar. Abi bunlar nedir böyle arka arkaya? Kız dur.
8: Şu aradaki beyefendiye bak.
0: Valla sevgili dinleyenler, bunlar bu İngiltere başkanıyla Trump'la billur geçiyorlar, yemin ediyorum. Bak bu başka bir şey ya, biz nasıl böyle bir ülke olduk yani. Allah Allah, bak kulaklarına gidecek, yemin ediyorum rezil olacağız en sonunda ya. Yani varmış bir kişi daha, varmış bak, atıyorlar ya. Bu kadar insanın babası nasıl belli olmaz Allah'ını seversen. Bunlar şaka mısınız yani? Yani işte biri var işte Kore dedi, biri ABD dedi, biri Boris Johnson diyor, İngiltere diyor. Önümüzdeki günlerde kim çıkacak acaba, yani merak ediyorum ya. Bunun şansı var yine, en azından Necla Hanım'dan ziyade İngilizce konuşabiliyor yani, hani bir tık inandırıcı olabilir. Hani anlatabilir derdini. Bu neymiş arkadaş? Sapıttı millet ya. Vallahi billahi. Şaştım kaldım bak bu duruma. Sırada kim varsa bak şimdiden kendini belli etsin. Ne olur. Rica ediyorum. Şok üstüne şok üstüne yaşıyoruz yani. Allah Allah. Şimdi derler ki Boris Johnson, Boris de acaba Barış mı bunun gerçek ismi yani, onu da Barış sen var ya, Johnson yani, Johnson diye çok var ülkemizde isim var, Johnson diye arkadaşım var grafik tasarımcı, Barış Johnson olabilir mi bu acaba bir benim kafam yandı, ben bir reklama gidiyorum sevgili dinleyenler, şu konuyu bir araştıralım. 0549-204-0104'e siz bir mesaj sallayın, geliyorum ben. Sallayın geliyorum. Siz sevdiğiniz insan için zamanda neler yaptınız ya, neler yaptınız.

Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

başladığı da çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntı

0: formu tatil sepetinde.
1: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Gökhan Türkmen, Derya Bedavacı, Dolu Kadehi Ters Tut, Semi Cenk, Hande Yener, Dedubluman ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr'de.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam. Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
5: Radyo D. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
6: İçtenlikle çalışıyoruz.
7: Samimiyetle.
6: Hareket eder.
7: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi.

Ayrılık zor değil tabii. Üç gün ağlarsın. Ne güzel söylemiş Kutsi. Üç gün ağlarsın. Bir gün vur patlasın, çal oynasın sonra. Efendim konumuz sevdiğim insan için. Sevdiğiniz insan için ne yaptınız?

0: Sevdiğim insan için şu an çalışıyorum İrfan demiş. Vaaay. Sevdiğim insan için her gün onu biraz daha fazla sevmeye çalışıyorum diyor. Bir zamanlar kardeşim dediğim insan için sevdiğim adamı karşıma almıştım. Buna pişmanım. O adamı sevdiğim için pişmanım. Yani sevdiğim insan için pişmanım abi diyor. Sevdiğim insan için ayva yiyorum demiş din. Yani ayvayı yedim mi diyorsun sevdiğim insan için? Onu mu söylüyorsun? O kadar insan içinde özür dilerim sevdiğim insan için diyor. Ne oldu bir anda derbeder oldunuz ya? Evet, bakalım buyursunlar.
1: Sevdiğim insan için, yani senliğiniz için, sevgimden, saygımdan, korkudan radyoyu değiştiremiyorum. Böyle radyonun kanalıyla oynayamıyorum. İhanet edecekmişim gibi hissediyorum. Sabah Aygül, akşam sen düşün böyle bak. Arabaya biniyorum, daha ilk ayarladığım şey, baktığım şey Radyo D'de miyiz? Böyle bir sevgi yani. Öpüyorum çok. Ya. Kolay gelsin kardeşim.
0: Ya cansın ya. Ama Boris olmayan cansın. Boris Johnson. Yusuf abi demiş ki Boris Johnson Türkiye'ye 2016'da geldi. Yani 10 sene önce nasıl oluyor bu ablanın babası oluyor? Bu abla kaç yaşında? Kafam almadı vallahi demiş. Ne güzel hesaplamışsın ya.

Ya şimdi Yusuf abi galiba ülkede bir akım başlatıldı. Neler neler. Yani valla o kimin baba, acaba hangi ülke liderinin çocuğuyum akımı, yani anlamadık. Bunlar otursunlar. Ne, Necla Hanım da yalnız hissetmez kendini, iyi oldu aslında. Bilir işini, kuldur unutsa da. Ama ilginç sahnelere ya unutamayacağımız bir NATO zirvesi senesi yazı yaşıyoruz sevgili dinleyenler. NATO zirvesi için geldikleri Ankara'da mesela Japon heyeti YouTuber gibi takıldılar efendim. Orada iner inmez uçaktan ondan sonra mesela bardak su verdiler Japon heyetine. Bunlar şey zannetmiş, mum zannetmiş, o üstane açılan bardak sular var ya hani onu. Bunu paylaşmışlar efendim. Mum sandım demiş birisi. Böyle bir suyu ilk defa gördüm demiş. Hemen ne bulurlarsa Instagram'a paylaştılar bunlar. Vallahi koca koca adamlar. Daha neler bulursun. Yani adam içtiği Türk kahvesini paylaştı sosyal medyada. Bunlardan böyle bir vlog vlog gelmez mi acaba, onu merak ediyorum gerçekten. Ama vallahi sevgili dinleyenler, işte Macron koştu biliyorsunuz Ankara sokaklarında. Bunlar güzel eğlendiler. Şimdi biz ülkelerine gitmek istesek bize vize randevusu vermiyorlar. Yani bu ne pehriz, bu ne lahana turşusu. Yani bakar mısınız? O yüzden enteresan bir mevzu. O kadar geldiniz, yediniz, içtiniz, bir güzelliği yapın artık yani. Buradan hani radyodan falan kamuoyu oluşturmak önemli bir şey efendim. Şimdi sevgili dinleyenler, Boris Johnson'ın kızı olduğunu iddia eden bu neymiş? Ayşenur Sena Tarakçı'dan sonra Arif Verimli Hoca var biliyorsunuz. Kendisi profesör, bu konuda hani psikiyatrist, önemli bir tıp insanı Arif Verimli yıllardır. O açıklama yapmış. Diyor ki ben bunlara çok üzülüyorum diyor. Bu bir sanrıdır diyor, sanrı. Yani Trump ola ki DNA verse ve kızı çıkmasa bile inanmayacak diyor. Efendim, bak bu... Bunların psikoloji bu noktada. Yani Arif Verimli tıbben noktayı koymuş. Yani Trump ola ki diyor DNA verse kızı çıkmasa bile inanmayacaklar diyor. Diyor. Maalesef. Durum böyle yani sevgili dinleyenler. Uçtular yani, anlayacağım. Diyor ki kızın anası İngiltere'ye gitmiş olamaz mı diyor. Olabilir. Pekala. Gönül bağ canım benim. Evet, doğru söylüyorsun. Tamam, söylemeyelim ismi. İrfancığım nedir bu batı sevdası? Millet kafayı yedi. Valla biri diyor babam, şu diyor anam. Hayır. Vallahi doğru söylüyorsun. Hani bak bir... Alper yazmış diyor ki bizim diyor İrfan diyor uluslararası delilerimiz eksikti, onlar da oldu diyor. Uluslararası delilerimiz var artık. Yani vatana millete hayırlı uğurlu olsun efendim. Bir de şey yazmış İrfancığım, bir umuttur yaşamak.

0: Bu arada dinleyicimiz gönderdi. İrfan bunu görmedin diyor. Bugün Necla Özmen intihar edeceğine dair bir video paylaşmış sevgili dinleyenler. Gerçekten hayra alamet değil. Yani bu konuda Aile Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız falan harekete geçmeli. Bakayım şu videoya. Bu video mu o intihar edeceğini söylediği video?
1: Sayın Tırap, kimi popozluyorsun sen?
0: Ne diyor?
1: Kızım burada çile çekiyor. Canı yanıyor, neredesin sen?
0: Aa.
1: Engelli kardeşime maaşı kesildi. Muhtaçlık belgesi veriyor kaymakamlık. Muhtaçta niye sen sakat maaşını geziyorsun?
0: Aa.
1: Bir de sigorta birimi çıkartıyorsunuz o çocuğa, boş çıkartıyorsunuz engelliye. %90 sakat olmasına rağmen %76'ya düşürdüler raporunu.
0: Nerede?
1: Ne bu ya? Altını siliyorum ben. Her gün altını siliyorum onu.
0: Kıyamam, tamam.
1: Her gün ben 3-4 makine çamaşır yıkıyorum ya, altını temizliyorum.
0: Gerçekten çok
1: yeter
0: ciddi bir...
1: Yeter artık ya.
0: Ciddi bu mevzu yani.
1: Çektiğim yeter.
0: Gerçekten Aile Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız bu işe el atmalı yani. Yani hiç iyiye gitmiyor Necla Hanım'ın. Yani ülke olarak izlediğimiz bu hali sevgili dinleyenler. Yani gerçekten. Hani Arif Hoca, Arif Verimli doğru söylemiş. Yani DNA verse bile kızı çıkmasa bile inanmayacaktır Necla Hanım diyor. Doğru. Başka bir rahatsızlık. Gerçekten. Geçmiş olsun. Biz de buradan söyleyelim ya, Aile Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız mevzuya bir el atabilir. Buyursun efendim.
2: İrfan, merhaba.
0: Hayır, dur, onu değil. Dedim Necla Hanım, İrfan diye mi sesleniyor bu sefer bana? Korktum ya valla.
2: İrfan, merhaba.
0: Merhaba canım.
2: Benim iki tane özel kızım var bu dünyada. Onunla uğraşırken bir de eşimin rahatsızlığı kalp nakli oldu. Ve onu buradan çok seviyorum. Onun için canımı bile verirdim. Her şey çocuklarım ve eşim için
0: ya,
2: bu dünyada.
0: Görüyorsunuz değil mi? Efendim konumuz sevdiğim insan için. Sevdiğiniz için ne yaptınız? Ne yaparsınız, ne yapmazsınız? Biliyorum kritik bir soru ama kim böyle canı gönülden cevap verecek merak ediyorum. Efendim. Sevdiğim insan için bu saatten sonra şunu yapmam İrfan yani. Hani yeter, daha yaptık. Yaptık yapacağımızı yani. İrfan eşim diyor ki sen kendi kendine gelin güvey mi oluyorsun? İrfan sana bazen bir şeyler yazıyor mu oradan? Eşim diyor ki zaten kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Yani bana inanmıyor, bir oradan merhaba der misin şu an yayından demiş. Celal Bey. Yo, biz Celal Bey'le evet yazışıyoruz. Yengeciğim yanlış anlamazsan evet yazışıyoruz. Radyomuzda bir ilişkisi var Celal Bey'in, haberiniz olsun.

Ama Celal Bey ne anlatıyorsunuz acaba yengeye bizle alakalı yani onu... Şimdi aramayayım canlı yayında. Celal Bey arayayım mı sevgili dinleyenler? Peki haber merkezimize gidiyorum, hemen geliyorum. 0549-204-0104. Sevdiğiniz insan için ne yaparsınız, ne yapmazsınız, ne yaptınız, ne yapmadınız? Haberlerden sonra buradayım.

0: gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız müşterek karargahının detayları belli oldu. Karargah 12 milyon metrekarelik alanıyla Pentagon'dan 3, NATO karargahından 4 kat büyük olacak. Milli Savunma Bakanlığı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeni bedelli askerlik ücretinin 472.653,60 lira olarak uygulanacağını duyurdu. Elektrik faturalarında uygulanan kademeli tarife sonrasında serbest tüketici modeline ilgi hızla arttı. Vatandaşlar GSM operatörlerinde numara taşıma uygulamasına benzer şekilde istedikleri perakende elektrik şirketini seçerek ikili anlaşma yapabiliyor. Rusya, Amerika'nın Ukrayna Savaşı'na ilişkin yaklaşımını eleştirdi. Kiev'in Rusya'daki altyapı tesislerine yönelik saldırılarına atıfla Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, gerginliğin artırılması yoluyla barışçıl çözüme ulaşılabileceği konusunda yanılgı var. Gerilime tırmanması devam eden özel askeri operasyonun süresini uzatacak dedi. Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 9. haftada oynanacak. Trabzonspor-Beşiktaş derbisi Trabzon'da 8. haftada. Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi ise 6. haftada oynanacak.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre

0: Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emre Fel, Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
6: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı, şehrin en

0: Bilet.com ve biletspace.com'da. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: İkinci saatimizde çok fiyakalı girdik sevgili dinleyenler. Emircan İrek fiyakalıyla saatimizi açıyoruz. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Konumuz sevdiğim insan için. Sosyal medyada gündem olan bir fobi diyorlar artık. Yani yeni fobinin kilidi açıldı. Düşünün, gece serinlemek için pencereyi açık bırakıyorsunuz. Evin içine kuş giriyor efendim. Evet. Nerede olmuş? Gece yarısı evine peçeli baykuş giren vatandaş, hayvanın çaresiz halini sosyal medyaya paylaşmış. De bu baykuş değil, puhu kuşu. Puhu kuş. Bakayım şöyle bir. Ama çoğu vallahi ruhunu teslim eder gece gördüğünüzde bunu. O sırada anlamazsın puhu kuşu mu, baykuş mu. Ne diyor abimiz, bir açalım şöyle bir.
1: Bir gün eve bir baykuş girmedi, o da girdi ya.
0: Diyor ki bugün eve diyor bir baykuş girmemişti diyor, o da girdi diyor. Artık bu abimiz evlere kimi sokuyorsa yani. Bakayım şöyle bir kuşa.
1: Bir baykuş girmedi, o da girdi ya.
0: E ne güzel işte, daha ne istiyor, şans.
1: Ne çirkin adamsın ya.
0: Ne diyor?
1: O da girdi ya. Sen ne çirkin adamsın ya.
0: Ana, kuşa diyor ki sen ne çirkin adamsın ya diyor. Ya sen bu baykuştan daha vahşisin ya. Allah'ın izniyle. Nesi çirkin, şu tatlılığa bakar mısınız? Bu doğada nadir görülebilen bir puhu. Yani puhu baykuşu. Değil mi? Ama adam çirkin diyor buna. Hışt kışt. Hoşt falan diyor ya. Sopa mopa çıkarmış ya. Yani tabi bilmiyoruz kuşun akıbetini. Koca adam nasıl korkmuş ya, hiç mi kuş görmedi, kurban olayım ya. Koca adamsın. Atacaksın bir tane çarşafı üstüne, onu biraz seveceksin, sonra camdan atacaksın. Camdan uçuracaksın onu. Puhu değil mi arkadaşlar, gördünüz mü bunu, puhu kuşu. Yani bu kuşa da çirkin demek. Hiç güzelden anlamıyorsun abi ya. büyük ihtimal hiç güzelden anlamıyor yani. Bir de kapıyı açsa çıkacak yani, bir kapı mapı aç orada. Dış yani ev kapısının üstüne konmuş zaten. Vallahi birçok kişiden daha yakışıklı kuşumuz. Yemin ediyorum. Kuşu gördünüz mü efendim? Dinleyiciler. Bu kuşu görmeniz lazım. Aa, puhu kuşu. Puhu kuşu. Hep böyle bir dönem Harry Potter'ı izlettik millete. Yani ondan oldu bunlar. Ama psikolojikmen evet. Yani gece görenler korkar tabii. Onu söyleyelim. Bir anda yükselirsin yani gece görünce. Yani. Hani hanımlar sizde psikolojik hasar bırakabilir. O kuşunuzu gördün mü diyorum ama.

0: İrfan Aslanhan.
1: Burası Radyo D. İrfan, bizim evdekiler de çekiniyorlar. Sabahları ben de çok görüyorum evin içinde kuş. Camları açık bırakıyoruz sıcakta tabii. Giriyor hayvanlar, belki de açlar, bir yemek memek ısmarlayın yani onlara. Baykuşlar çok güzel tabii yani. Biz güzellik algımızı yitirdik, yemin ediyorum. Baykuşlar birçok şeyde logodur, simgedir. Mimar Sinan Üniversitesi'nin galiba değil mi simgesi, baykuş simgesi.

0: Kuşlar çok güzel, keşke benim de olsa demiş dinleyicimiz. Evet. Muhteşem. Ama besleniyor mu bilmiyoruz tabii. İrfan ne kuşu, kimin kuşu, ne kaçırdım ben konuyu. Ya camı açık bırakmışlar, içeri baykuş girmiş, puhu kuşu. Adamın parasını çalmış, yemeğini yemiş. Yok canım, kuş çıkmaya çalışıyor evin içinde. Ne yapsın kuş, hırsız mı Allah'ını seviyorsan. Evimi soymuş. O yani konumuz başka. Sevdiğim insan için asıl konumuz. Radyolarını yeni açanlar için söyleyeyim. Sevdiğim insan için. Bak diyor ki, sevdiğim insan için Erzincan'dan İzmir'e geldim. Ailemi bırakıp hiç kimsenin olmadığı hayatımı sıfırlayarak yeni bir hayata başladım. Sırf sevdiğim için diyor Nazlı Hanım. Helal olsun. Hemen kalbimizi bırakalım. Bu mesaja kalbimizi bırakalım. Hemen şunu bir açalım bakalım.
1: İrfan'ım, Can İrfan'ım. Yanıyoruz be İrfan'ım.
0: Nasıl yanıyoruz?
1: Bu sıcaklarda ne yapacağız be İrfan'ım? İyi yanlar diliyorum. Çoktan beri görüşemedik.
0: Hoş İyisin geldin abi. İnşallah.
1: Kuşadası'ndan İzmir'e doğru gelmekteyim. Tabii ki kulağımız her zaman radyoda ve İrfan kardeşimizde. Saygıyla, sevgiyle.
0: Sevgiler Erdal abicim. Sevgiler olsun.
1: İrfan'ım, ha, bir Can mesajda. İrfan'ım. Yanıyoruz be İrfan.
0: Ha, aynı mesajmış, tamam. Maalesef sevgili dinleyenler, korkanlarımız şey var. Müthiş hayvandır. İrfan bir kanat çırptı mı hoplatır diyor dinleyicimiz. Ama galiba bu yaz böyle martıydı, işte baykuştu, puhu kuşuydu falan, çok göreceğiz gibi. Sıcaklardan belki işte ne bileyim aç kalmış hayvanlar. O yüzden bugün mesela ben bizim orada hiç olmaz martı sesi duydum, çok mutlu oldum. Biliyorsunuz martılar çok işte uyutmuyorlar falan filan diye çok konuştuk bunu. Ama yani karanlıkta ben de mesela bu puhu kuşuyla böyle karşılığı yüz yüze gelirsem ne yaparım bilemiyorum yani. O korkutabilir bizi. Buyursunlar efendim. Neymiş bu?
2: İyi akşamlar İrfan.
0: İyi akşamlar efendim.
2: İrfan, sevdiğim için bu Fransa'nın başkanı var ya, Macron mu ne?
0: Macron.
2: Onunla bile koşarım be.
0: Abi mevzu nedir onu anlamadım ha. Niye makaronla koşuyorsun? Hani sevdiğim böyle bir şey teklif mi ediyor? Sen bu adamla koşabiliyorsan senle bir yola çıkabiliriz mi? Dedi ya. Böyle bir teklifte mi bulundu?

İrfan'ım diyor, Adana'nın şu sıcağında sırf saçlarımı sevdiğim için bu gece maskeli uyuyacağım. Sevdiğim insan için neler yaparım sen düşündü demiş. Niye maskeli uyuyorsun?

0: Herkes sevdiği babası için canını verir de sosyal medyada soytarı olanı da yeni gördük İrfan demiş. İşte Boris Johnson'ın kızı için söylüyor.
1: İzmir'de de yağmak isteyip de yağmayan bir yağmur var İrfan'cığım.
0: Öyle mi?
1: Hoş kendini, yayınlar diliyorum.
0: Sağ ol canım benim. İzmir'e selam olsun. Abi sevip ayrıldığım kız için kendimden ödün verdin. Verdim, kişiliğim değişti. Hayata bakışım, sevgiye inancım değişti diyor. Vah. İlker saygı göndermiş.

0549-204-104'e sevdiğim insan içinle alakalı mesajlarınızı yollayın. Balıkesir'de bir düğün var sevgili dinleyenler, geçenlerde Optimus Prime katıldı düğüne, biliyorsunuz Optimus Prime'ın katıldığı düğün, sevdiği insan için kimi getirmiş görüyorsunuz. Bunu da gördü ülke. Reklamlardan sonra buradayız.

0: Süper Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Pandalar günlerinin yaklaşık yarısını yemek yiyerek geçirir. Çünkü pandalar etobur olmalarına rağmen besin ihtiyaçlarının %99'unu bambulardan karşılar. Bu nedenle sadece ihtiyaç duydukları besin maddelerini alabilmek için günde 10 ila 20 kilogram arasında bambu yemeleri gerekir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Karlı ve buzlu hava koşullarında araçlarda zincir bulundurmak zorunludur. Zincir kullanmamak trafik akışını engelleyebilir ve kazalara yol açabilir. Bu nedenle sürücüler hava şartlarına uygun ekipman kullanmalıdır.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D. Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
8: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
7: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
8: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf TR'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf TR'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TRUMOR uygulamamızı indirin.
11: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
12: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
13: Tatil Sepeti.
14: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
13: Vodafone Red'le sınırsızca.
15: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

0: Kaan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı Avrupa Asya arası kıta değiştirenlere gelsin.
0: Radyo D.

Radyo DJ 18.30 saatlerimiz. Ben İrfan Aslanhan, radyo makinesini çalıştırmaya devam ediyorum. 0549-204-0104. Yarın itibariyle artık seyyar stüdyomuzla yollara dökülüyoruz. Yarın yetiştirirsek canlı yayınımızı Gaziantep'ten yapacağız. Antep'ten dinleyicilerimize duyurulur. Bir işbirliği yapacağımız bir mekandan gerçekleştireceğiz yayınımızı. Söylemiş olayım. Pekala, sevdiğim insan için konumuz ama bir yandan da bu sevgiyle alakalı mevzulara bakıyorum. Geçenlerde birisi veda diyerek sosyal medyadan 18 yıllık ilişkisinin bittiğini, boşandığını ilan etti ama şöyle yazdı. Dedi ki 18 yıllık hayat arkadaşımla boşandık. Çok özür diliyorum. 18 yıllık hayat arkadaşımla boşandık. Evimiz satıldı. Oyun odamdan son bir postla, son bir fotoğrafla veda ediyorum. Yarın toplanacak burası. Yeni evimde böyle bir oda yapmam. Hevesim uzun yıllar geri gelmez muhtemelen diye yaptığı oyun odasını, fotoğrafını paylaştı. Sonra vay insanlar, aman efendim görünüşe göre eşiniz 18 yıl çok bile dayanmış falan böyle. Oyuna harcadığınız zamanı ve özveriyi eşinize harcasaydınız, ondan sonra bu durumda olmazdınız. Ona rağmen hala aklınız oyun odanızda kalmış falan diye. Sizce yani bir oyun odası, İlişkiden sonra paylaşılan bir oyun odası her şeyin dönüm noktası mı sevgili dinleyenler? Ne düşünüyorsunuz? Yani böyle bir oyun odası olan kişinin eşine ayıracak vakti olmaz falan. Hani sen oyun odasından devam et, karına zaman ayırmamışım falan. Hani gibi mi siz de düşünüyorsunuz? Nedir yani, bence bir şey var ortada. Bir hani bir oyun bağımlılığı son zamanlarda biliyorsunuz. Yani bir oda yapıcı. Eskiden böyle bilgisayarlarla falan bir oyun odası yapar mıydı insanlar kendilerine? Ya bir millet oyun oynayacaksa bir eşiyle birbiriyle oynardı yani. Hani ama sen şimdi eşinle oynama, onunla oyun yaratma, onunla bir eğlence yaratma. Bilgisayara kapan. Ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Bu oyun bağımlılığı başka bir seviyede çünkü. Ve çok manidar bir şarkıyla devam ediyoruz. Grup Destan söylüyor. Oynama yorulursun.

0: radyo makinesi.
1: Bakayım mesajlarınıza. Biz de diyor evlenince oyun odası yapmayı düşünüyoruz demiş dinleyicimiz. Ses onunla alakalı mı acaba? Ver bakayım.
2: Uzun zamandır yoktum. Merhaba, iyi yayınlar.
1: Merhabalar Mertcan Çağlayan.
2: Sevdiklerim için İstanbul'dan Samsun'a geldim. Gelmez olaydım.
1: Ne oldu?
2: İstanbul'da trafik var diyorlar. Bir de Samsun'daki trafiği görseler. En azından İstanbul'dakiler araba kullanmayı biliyor. Buradakiler onu da bilmiyor.
1: Sevdiğim insan için bu trafiği de çekerim diyor. Bak çekerim. Bu adam diyor eşiyle değil de oyun odasında oynuyormuş demek ki. Orada da biraz da eşiyle oynasaydı, oynamaya devam etseydi camış diyor.
3: İrfan'cığım iyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: İyi akşamlar.
3: Sevdiğim için 20'li yaşlarda olsam mutlaka her şeyi yapardım. Ama artık 51 yaşına gireceğim. Önümüzdeki ay sevdiğim beni ne kadar seviyor, yapılması gerekeni ne kadar hareket hak ediyor onu bir bakardım. Yapılması gereken kadar yapardım. Artık birileri için bir şey yapmayı bıraktım. Benim için neler yapıldığına bakıyorum.
1: Güzel. Abi boşanmaya o odanın sebep olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam demiş. Ya çünkü adam hani boşanmaya değil odanın gittiğine üzülüyor yani. Hani baktığımız zaman yorumlarda mesela demiş ki birisi yaklaşık 15 yıldır düzenli bir oyun oynamıyordum. Geçen hafta ilk kez telefona nokta noktayı indirdim. Bir haftadır her boşlukta hadi 15 dakika oynar kapatırım diye başlattığım oyunu 1,5 saat oynuyorum. Aileme ilgim azaldı. Kızımdan vakit çalıp oyuna verdiğimi fark ettim. Ve sildim diyor yani. Efendim, oyun bağımlılığı bu noktada vallahi. Yani o oyun odasında hani eğer hanım da istediği zaman mola verip girip orada oyun oynuyorsa beraber değil mi? O tamam. Ya ben mesela çok dayak yedim Mira'dan. Abi az tokatlamadı benim Mortal Kombat'ta falan. Ne zevk alıyordu tokatlamadan falan, dövmeden. Böyle bir şey yok. Ben yorgun argın gelmişim ondan sahneden. Hadi bir yarım saat oynayalım diye. Abi zaten yorgun gelmişim. Oradaki yediğim dayaktan daha yoruluyorum yani. Hani ama keyif alıyor diye. Bazen mesela yeneceğim varsa yeniliyordum. Mutlu oluyordu çünkü ya. Ha, beraber yapılıyorsa güzel. Yani böyle oyun bağımlılığı olan insanlarla falan bir şey paylaşmak biraz zor olabiliyor. Oyun odası. Ya tamam olsun oda da yani oradan çıkmadan böyle bir hayat zor. Yani o hobi tamam da özel alan... Sabaha kadar oynanıyorsa falan filan. Bu saatten sonra geçmiş olsun o zaman yani. Vallahi. Ne demiş? Selam İrfanlar. Çamurdan oyun havasını çalar mısın demiş. Çamurdan oyun havası. At linkini bir söyleyeyim bizimkilere var mı bakalım.
4: İrfan baba.
1: Efendim abi. Selam.
4: Kartal'dan Oğuzhan ben.
1: Buyursunlar Oğuzhan Bey.
4: Şimdi nereye gidiyorum biliyor musun?
1: Nereye?
4: Sevdiğim insan için.
1: Evet.
4: Ciğer yemeye. Sonrasında şıllık tatlısı yemeye. Sevdiğim için. Yani sevdiğim için.
1: Tabii.
4: Hepsini sevdiğim için.
1: Evet İrfan, boşanmaya değil de odaya üzülmesi ve odayı paylaşması. Ne yapsa boşandı karısını paylaşsaydı yani. Allah'ını seviyorsan ya. İrfan abi 20 yıllık evliyim. Daha bir tane odam yok diyor. Oyun oynamayı bırak elimize telefonu zor alıyoruz biz diyor. Milletin konforuna bak, oyun odası ondan sonra oradan çıkmamalar falan. Tabi detayını bilmeden suçlamamak da bot atmamak da lazım ama. Doğru söylese bari, haydi güzelim, Sanki bu oyun odası fotoğrafı 18 yıllık yuvanın neden bittiğinin fotoğrafı gibi duruyor. Evet. Hadi güzelim.

İrfan'cığım oyun odasıyla evlilik devam edemez mi? Demiş. Sen devam ettiriyorsun galiba. Tabii ki de devam eder. Yani bak boşandıysa oyun odası daha çok... Bu oyun odası daha çok... Ha diyor ki boşandıysa oyun odası daha çok işine yaramaz mı onun diyor. Boşandı rahat rahat oyna. Niye onu o zaman şey yapıyorsun? Yani... Daha da heves etmem böyle bir... Büyük ihtimal o oda yüzünden bir kavga gürültü çıktıysa daha da onu bir daha kurmaya heves etmem diyor cümlede çünkü paylaştığında. Hani heves kursağımda kaldı ya hani diyor ya. Yoksa şey yok ya ama neyse karıyı da boşadık ne oynarız sabaha kadar demiyor ya.

0: bir haber çıktı, gördünüz mü? Evliliklerde kiralama dönemi gündem oldu vallahi geçenlerde. Hani benimle oyun oynar mısın diye birini böyle kiralıyor gibi bir şey mi acaba? Bilgisi var mı insanların acaba? Bana bir 0549-204-0104'e yollar mısınız? Konumuz sevdiğim insan için. Onun oyun odasına bile katlanırım diyen çıkmadı, görüyor musunuz? Bak. Kocamın oyun odasına bile katlanıyorum diyen çıkmadı ya. Reklamlardan sonra geliyorum efendim, geliyorum.
1: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Radyo D. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %70 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun, aksi yönde Zincirlikuyu Mecidiyeköy hattında artan trafik aralıklarla Beylikdüzü'ne kadar etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Tepe Ataşehir her iki istikamette yoğun. Temde ise Sancaktepe Ümraniye her iki yönde aralıklı yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Kavacık kısa süreli etkili.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Piyasaların 9 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.60'lık düşüşle 14.105 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.87, euro 53.65'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.220, çeyrek altın 10.547 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce

0: Expertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Expertiz.
3: Doğada ne varsa Zevra'da da.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
6: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce ürün.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
0: Gazoz. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Radyo
3: D. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
4: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey bu makine. Sadece senin için çalışıyor.
5: Radyo Makinesi.

0: Niye dudağını büzüyor bu rüzgar?
1: Ya ama. Ya ama aşkım ya.
0: Burası Radyo D. Ben İrfan Aslanan. Radyo makinesini çalıştırıyoruz efendim. İyi akşamlar olsun herkese. Bugünün konusu tabii sevdiğim mi insan için ama bugün gündemde bir haber vardı. Ya kocasını satırla öldüren bir kadın biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. Savunması bugün basına yansıdı da şey demiş direkt açık ve net olarak evde kurbanı ben kestiğim için çok kolay kestim zor olmadı demiş. Bunu okudum kanım dondu eyvah eyvah. Bir de şey talep etmiş sevgili dinleyenler. Ev hapsi olursa iyi olur. Cezaevinde çok sigara içiyorlar nefes alamıyorum demiş. Ya sen kocanı doğramışsın nasıl nefes alıyorsun zaten insanın yüreği daralır. İnanılır gibi değil yani. Ya tabii hani nedenleri vardır ondan sonra şeydir falan ama çok zor şeyler bunlar ya. Hani kadının ne yaşadığını bilmiyoruz eyvallah ama. Sevdiğim insan için her şeyine katlanırım diyor. Her şeyine derken az önce de okumak istemedim. Sevdiğim insanın gazına bile katlanırım diyordu. Vallahi. Gazı önemli. Yani sevenler gerçekten sevenler buna katlanıyorlar. Kimse saklamasın yemin. Aman sağlık için önemli diye. Vallahi. Hemen şöyle mesajlarınıza bakacağım. Az önce işte oyun odasını kapatan ve bu yüzden boşanmak zorunda kalan adam için şöyle bir mesaj var. Adam Ankara havasını seviyor diye oyun oynuyor nedense diye oynuyor nedense demiş. Oya ablamız. Ver bakayım.
2: Bence kurbanı da eşine kestiren adam da bir tık ölmeyi hak etmiş sanki ha. Oğlum nasıl erkeklik seninki? Burası Türkiye ya. Biz eli böyle gerçek erkekleri görmek istiyoruz. Bak kadın çadır çadır kesmiş.
0: Ya. Yani evde kurbanı da ben kestiğim için kolay kestim zor olmadı demiş. Kanım dondu ya. Oh.

Ya tabii peşin hükümlü olmamak lazım. Yani kadına ne eziyetler etti yıllarca falan bilmiyoruz. Ama kurbanı bile bu hanımefendiye kestirtiyorsa...

Dinleyicimiz diyor ki İrfan diyor çocuklarına eşine yıllarca eziyet etmiş. Kadının da akli dengesi yerinde olmadığı için. İrfan kurban keseni görmedim de koyun derisi yüzeni gördüm. Bir de o kızı görünce

Bu kocasını Angus mu Tosun mu olarak görüyor muymuş? Allah korusun, aman Allah'ım demiş bu dakika. İrfan Gülsen mi ağlasan mı onu da bilemedim demiş. Tabi bir de ev hapsi istiyor yani. Tabi başka emri yok tabi ya. Vallahi. Çok psikopatça bir şey yani. Yani tipi şu an ekranda da. Yani çok acayip korktum, ekranı kapatacağım, yemin ediyorum vallahi. Çok acı gerçekten, Allah düşmanımızın başına vermesin yani. Bir demek ki yani psikopat, erkeğin de psikopat oluyor, kadın da psikopatı oluyormuş yani, onu gördük gerçekten yani. Bu saatten sonra Allah'ını seversen yani yatacak yerin yok yani. Ay çok fena, neyse. Hadi gazmaz muhabbeti yapalım. Boş verin. Vallahi İrfan'ım başka radyoculara katlanamam. Sevdiğim için nelere katlanıyorum demiş. Vallahi Abdullah abi. Teşekkürler canımsın. Günlük 1-2 saat oynamak için kurmamıştır o odayı. İşten dönünce oraya kapanıyor demek ki. Haklı millet diyor. Vallahi sevgili dinleyenler, deminden beri bir sürü mesaj geldi. Hatta evli erkeğin oyun odası olmaz, en fazla çalışma odası olur. O da bir şeyler okur, bir şeyler yazar diye bir hanımefendi kızmış mesajında. İrfan öyle, evli erkeğin oyun odası falan olmaz, çalışma odası olur. Çalışır, okur, yazar çıkar diyor yani. Böyle bir durum, ama umarım ayrıldı hanımefendi, sesimizi de duyuyorsa yeni hayatında mutlu olsun. Artık yeni alacağı kişiye de bir oyun odası, oyun odan var mı yok mu diye soracaksın bundan sonra. Evet, sorması lazım. Siz de yeni evlenecek çiftler şu an birbirinize oyun odası falan yapmayın. Beraber oynuyorsunuz, oynayın yani. Bu işin gerçekten de son yıllarda artık yani neslimizin sıkıntılarından birisi bu oyun odası mevzusu.

0: Ve Yusuf abiden tabii beklenen sorular. Kaç hisse yapmış? Tövbe tövbe diyorum. Allah Allah koru ya Rabbim ya. Ablam Dexter Morgan gibi takılmış. Neyse. Bakayım şöyle buyursunlar efendim.
1: İrfan'ım.
0: Canım.
1: Benim eşim de senin paranı çatır çatır yiyeceksin diyor. Ben de diyorum ki ye ana. Çatır çatır ye. Helali hoş olsun. İyi ki var benim karım.
2: Son yıllar.
1: Seviyorum. Saçının teline kurban olurum ben.
2: Neslimizin sıkıntılarından birisi.
1: İyi yayınlar. Seni seviyorum İrfan.
0: Ben de seni.
1: Instagram'da takip etmiyor beni. Etsen eşim için yazdıklarım bugün bile görürsün.
0: Öyle mi?
1: Eş dedi mi cennettir ya. Eş cennetin kapısıdır inanın.
0: Ya.
1: Anne ve eş cennet kapısıdır.
0: Ya işte vay. Ne abi şu Instagram'ını at bakayım. Ne yapıyorsun orada? Yenge şiirler mi yazıyorsun acaba?

0: İrfan şu oyun odasını dağıtana çok üzüldüm. Umarım daha iyisini yapar demiş bir dinleyicimiz. Allah'ını seviyorsun. Bu mesajı atan dinleyicimiz bu. O odada siz kaç gün, kaç saat geçiriyorsunuz? Bir yazı senin de var odan belli oldu. Odası ol, oyun odası olanlar belli oldu efendim.
1: Evet. Şimdi bile lazımmış gönderiyorum bak. Şimdi veriyorum.
0: Linki yolla, linki yolla, linki yolla. Zuhal'cim buyur.
2: İrfan'cım sevdiklerim için artık borcunu bitirmek üzere olduğum evimizi sattık.
0: Aa.
2: Onun için yeni bir borca girip tekrar yeni bir ev aldık canım. Sırf bunları sevdiğim insanlar için yaptım kızım ve kocam.
0: Ya.
3: İrfan kardeşim nasılsın?
0: Teşekkürler. İyiyim, senin sesine ne oldu böyle? Ya. Bu doğru mu ya? NATO'da barış hariç her şey olmuş diyor. Bakacağız daha. Yani adam orada toplantıdayken sarı çocuk Trump amca İran'ı vuruyordu. Yani önümüzdeki günlerde bakacağız. Bunu kim yollamış? Hangi dinleyici? Ha, Tayfun Bey yollamış. Tayfun Bey önümüzdeki günlerde belli olur. Şimdi yankıları yavaş yavaş. Şimdi ne çıkıyor? İşte Boris Johnson'ın kızı çıktı ortaya bilmem ne. Ancak bunları gördük. Ama önümüzdeki günlerde ne göreceğiz? Başımızı işte tuvaletini aldı götürdü. Götürdü mü burada mı bıraktı? Onları şu an daha şey yapıyoruz. Bu arada bu tuvalet meselesi enteresan. Tabii. Şimdi haber merkezimize gidelim. Trump niye bu dünya liderleri Trump başta olmak üzere dışkılarını götürdüler. Onlara bir bakacağız. Özel bir nedeni var sevgili dinleyenler. Gerçekten özel bir nedeni var. Ya Kim Jong kendi tuvaletini yanında taşıyor götürüyor. Diğerleri. Ya Putin yıllardır öyle yapıyormuş. Ziyaret ettiği yerlerde dışkısını da paketleyip götürüyormuş falan. Bakın kim tahmin edecek? Niye götürüyorlar dışkılarını? Hani DNA mı sadece mevzu? Değil. Hani Necla Hanım DNA'sına bakar falan sadece o değil.

İrfan ne yapalım şimdi, kurbanı bile kadına kestiriyor. Her işi kadına yaptırıyor diye. Doğrulayalım mı adamları? Türkiye'de erkek sayısı azalır o vakit demiş. Şiddete hayır diyor, doğru söylüyorsun abi. İrfan bu oyun odası oyun odası. Ne oynuyorlarmış o odada diyorlar. Bilgisayar oyunu oynuyorlar abi o odada. Haber merkezimize gidiyoruz. Geleceğim sonra 0549 204 0104'te buluşalım.

0: gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız müşterek karargahının detayları belli oldu. Karargah 12 milyon metrekarelik alanıyla Pentagon'dan 3, NATO karargahından 4 kat büyük olacak. Milli Savunma Bakanlığı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeni bedelli askerlik ücretinin 472.653.60 olarak uygulanacağını duyurdu. Elektrik faturalarında uygulanan kademeli tarife sonrasında serbest tüketici modeline ilgi hızla arttı. Vatandaşlar GSM operatörlerinde numara taşıma uygulamasına benzer şekilde istedikleri perakende elektrik şirketini seçerek ikili anlaşma yapabiliyor. Rusya, Amerika'nın Ukrayna Savaşı'na ilişkin yaklaşımını eleştirdi. Kiev'in Rusya'daki altyapı tesislerine yönelik saldırılarına atıfla Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, gerginliğin artırılması yoluyla barışçıl çözüme ulaşılabileceği konusunda yanılgı var. Gerilimin tırmanması devam eden özel askeri operasyonun süresini uzatacak dedi. Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 9. haftada oynanacak. Trabzonspor-Beşiktaş derbisi Trabzon'da 8. haftada. Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi ise 6. haftada oynanacak.
1: Radyo D hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarının Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İstanbul'da yarın hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı, sıcaklık 27 derece. Ankara az bulutlu ve açık 32, İzmir az bulutlu ve açık 34, Adana parçalı zamanla çok bulutlu 32, Samsun parçalı bulutlu 29, Diyarbakır az bulutlu ve açık 38 ve parçalı yer yer çok bulutlu olması beklenen Kars hava sıcaklığı 25 derece olarak ölçülüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Piyasaların 9 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.60'lık düşüşle 14.105 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.87, euro 53.65'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.220, çeyrek altın 10.547 liradan alıcı buldu.

0: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde. Tatil
2: Sepeti. Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
5: Uygun musun?
4: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
5: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: canlar.
1: Böyle Dilber gördüm, etmesisi şahane.
0: Ay ay ay ay.
2: Aşk ile sallıyor muyuz?
1: Aşk ile Allah Allah. Vur tefe buz ile yallah.
0: Cihanda böyle yanıyor yansın. Yosman salla. Aşk ile Allah.
2: Burası Radyo'da. Üçüncü saatimize gelmişiz yahu. Vallahi.
1: Salla, salla. Gülmemeler sallasın. Salla, salla.
2: Biz de reklam arası bayağı sallıyoruz burada. Vallahi. Yarın seyyar stüdyom artık yollara çıkacak ya. Onunla alakalı. Cemil'im sabahtan beri çalışıyor. Yusuf'um canım benim ya. Vallahi. Çık çık çık çık çık. Hop. Efendim 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Konumuz neydi? Sevdiğim insan için. Tabii oradan oraya atlıyoruz valla. Trump'ın tuvaletine kadar atladık onu. Konu. Ayhan Ülker. Trump çalışanları koş koş koş başkan altına edecek, tuvaleti getirin diye. Diye bir tane görsel yollamış. Biz de çocuğa ileride alacağız bunu. Portatif tuvalet.
1: Salla.
2: Ya şimdi Kuzey Kore liderinden tutun işte Rusya liderine, Putin'e kadar herkes bunu yapıyormuş, biliyor musunuz? Yani kişisel tuvalet güvenliği dünyada bayağı bir biliniyormuş, bir biz bilmiyormuşuz yani. Öğrenmiş olduk Trump sayesinde. Bunun nedeni şuymuş sevgili dinleyenler. Bakayım ne diyor Dilber Hanım. Dün akşam okudum yine böyle bir zirve toplantısına hangi ülkenin başkanı unuttum. Ziyaretten sonra bıraktığı dışkı ile tahlillerine bakılmış. Öleceği zaman tahmin edilmiş ve ona göre ileri zamanlı plan yapılmış. Bravo, kim bulmuş bunu? Dilber Ertoy'un. Bravo be. Evet, liderlerin dışkısının sağlık durumuna dair bilgi taşıması ve bu bilginin geride bırakılmak istememesi için bütün liderler kendi tuvaletlerini yanlarına getiriyorlar ve dışkılarını götürüyorlar efendim. Vallahi ona göre mesela ne rahatsızlığı var, ne hastalığı var falan böyle çözülüp, bak dünyada değişik stratejiler var. Bunu da bu NATO zirvesiyle öğrenmiş olduk. Yani başka ülkeler bunları koz olarak kullanıyorlar. Yani geçmişte çok örnekleri olmuş. Çok acayip değil mi yani? Hani dersin kim ne yapsın, kimin botunu yani. Öyle değil, öyle değil. Bak bir bottan bile neler çıkıyor yani. Hani tabii. Maalesef durumlar böyle sevgili dinleyenler. Şu an eve girdim, büyük bir tempoyla mutfağa girdim, kulağım sende diyor dinleyicimiz. Büyük bir tempoyla nasıl yaptın, eşyaları böyle fırlattın mı bir sağa sola? Böyle ahlaktan yoksul insanları ağırlarsak işin dışkısını çıkarırlar diyor. Maalesef durum bu sevgili dinleyenler. Götürüp acaba kendi ülkelerinde biriktiriyorlar mı? Nereye atıyorlar onu? Ya dün çok güldük. Ağanın pohonun üstüne poh olur mu? Mevzesine çok güldük.
3: O zaman adam olacak çocuk botundan belli olur lafı. Heh, doğru.
2: Evet.
3: Bizim atalarımızın. Yani öleceği de doğacağı da gideceği de demek ki oradan her şey bottan çıkıyor. Ama bu sevdiğim için vallahi canımı veririm.
2: Helal.
3: Ama sadece değen insanlara be.
2: Sadece değen insanlara.
4: La la la la la la la la. La la la.

0: Dilber Hanım her yerde aynısını yapıyorlarmış. Evet. Bu arada az önce sevdiğim insan için onun gazına bile katlanırım dedi ya. Hani bak, bir doktor sağlık açısından çok önemli noktaya değinmiş sevgili dinleyenler. Bu önemli. Seven insanların birbirinin gazına katlanması falan çok kıymetli. Diyor ki doktor bey, biz diyor her gün diyor gaz çıkaramadığı için gelen hastaları servislere yatırıyoruz. Bazılarının bağırsakları düğümlenmiş veya tıkanmış oluyor. Ameliyata almak zorunda kalıyoruz. Ayıp diye sakladığımız herkesin her gün yaptığı o sıradan şey aslında bağırsaklarınızın çalıştığını gösteren en önemli göstergelerden birisi. O yüzden içinizde tutmayın. Bari sevdiğiniz insanların yanında gaz derdi yapmayın diyor. Haksız mı bu doktor? Muhabbet. Bilimsel bir şey bu sevgili dinleyenler. Bir pınarmış. Bak Gülben Hanım diyor. Ergen olmayanı. Merhaba, ben sevdiğim canım kocam Mesut için herkesi karşıma alırım çünkü onu çok seviyorum diyor bak. Ver o doktor beyi, ver. Evet. Çok önemli mevzu bunu.
1: Gaz çıkarmak. Utanıyoruz değil mi? Sessiz evet. Olsun diye uğraşıyoruz. Evet. Yanımızdakinden saklıyoruz. Ama size ilginç bir şey söyleyeyim.
0: Buyursunlar efendim. Neymiş
1: her
0: bu?
1: Her gün gaz çıkaramadığı için gelen hastaları servise yatırıyoruz. Bazılarının bağırsakları düğümlenmiş veya tıkanmış oluyor. Eğer açılmazsa ameliyat almak zorunda kalıyoruz. Ayıp diye sakladığımız, herkesin her gün yaptığı o sıradan şey aslında bağırsaklarınızın çalıştığını gösteren en önemli göstergelerden bir tanesi. O yüzden içinizde tutmayın. Gazı da derdi de.
0: O yüzden içinizde tutmayın. Gazı da derdi de diyor. Çok önemli sevgili dinleyenler. Ya bir laf vardı, içinde tutup kanser olacağına dışarı sal konser olsun muydu neydi o?

da böyle yerli yersiz yapmayın konser. Yani öyle yani kalabalığa değil o konser yani, sadece resital olsun böyle tek kişilik. Kişiye özel olabilir. Tek kişilik stand-up gibi olabilir. Hani kendi kendine olabilir mesela. Yani ama yani sevgili dinleyenler, maalesef eşler birbirine katlanıyorlar. Böyle şeyler var. Bugünün konusu sevdiğim insan için. Bunu da duyduk bugün yani. Bakın doktor bey kendi ağzından, ben söyledim hem de ondan dinledi. Tutmayın efendim. Hani derler ya işte, onu gazını tutma, balgam yutma diye hep atalarımız böyle söylemişler. Yani kötülüğü salın içinizden diye hep söylenir. O yüzden önemli, önemli bilgi. Neslihan mesajı, abi seni çok özledim, çok özledim diyor. Bir düğüne gittiniz, kayboldunuz vallahi. Ben her şeyi yaparım ama o sadece anlayış istiyorsa. İrfan diyor, güzel kokulu gaz çıkardılar. Gördünüz mü o haberi dün? Kim güzel kokulu gaz çıkarıyormuş ya? Yani böyle bir parfüm kapsülü mü yutmuş yani? Onu mu demeye çalışıyorsun? Yollasana o haberi bana. Ben reklama gidiyorum, sen o haberi yolla bana, tamam mı? Şimdi toplu taşımalardan bizi

0: yaz. Mutluluğun ritmi seninle. Seninle.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
3: Köpek balıklarında kemik bulunmaz. Köpek balıklarının iskeletleri kemiğe göre çok daha hafif ve esnek olan kıkırdak yapıdadır. Bu sayede suyun içinde daha az enerji harcayarak yüzebilirler.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
1: Radyo D Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te.
2: Radyo D
1: Top 20.
4: 104'te Radyo D. Reklam.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
7: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
8: Bu yaz Puffy'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
9: Yatağım Puffy, uykun iyi Puffy.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Sıcaklarda işe giderken ya da yolda yürürken bitkin düşüyorsun değil mi? Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Reklam.
11: Öncelikli yayın.
12: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
13: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
14: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
15: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
16: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
17: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
18: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: baba. Aslanım benim.
1: Kopar dedin kopardım. Çekip seni ağrımdan. Bebek gibi.
0: Burası Radyo D. 19.30 olduk sevgili dinleyenler. Berkay aslanlar doğuyor diyor.
1: Aslanlar doğuyor.
2: İrfan Aslanhan.
0: Canım benim çok teşekkürler. Efendim yavaştan toparlayacağız mesajları. Bu arada çamur oyun havasını Yusuf yüklemiş. Tayfun istemişti değil mi? Neredesin, burada mısın? Eğer buradaysan çalacağım valla. Hani söyle. Yoksa ya burada değilsen niye çalayım? İrfancığım sevdiğim iki evladım için bir günlük tatilimde Mersin'den İstanbul'a, oradan Çorlu'ya gidiyorum ve günün akşamı tekrar geri dönüyorum. Uykusuz, yorgun, işe geliyorum. Şu hayatta evlattan başka her şey yalan, boş demiş. Ve yurt dışından denizimiz. Deniz'de İrfancığım ben sevdiklerim için her şeyi yaparım. Ama bir yere kadar. Ne kadar seversem severim, bazı çizgilerin açılmasına asla müsaade etmem. Kendimden, kişiliğimden, doğru bildiklerimden kimse için şaşmam. Kimseye haddinden öteye gitmesine de izin vermem demiş bak. Helal olsun sana. Helal olsun sana. Orta Doğu'yu bota bulayanlar botlarına sahip çıkıyorlar diyor Asil Bey. Doğru söylüyorsun vallahi.

0: Kimseyi sallamadı, ne yapsın hiçbiri anlamadı. Elimden aldım.
1: Burak Baba.
0: Yetiştim çok kötü.
1: Pikciğim. Tuzla'ya selam olsun, Tuzla'ya.

Efendim yavaştan artık gidiyorum. Hafta içi her gün 17-20 arası buradayız. Yola çıkacağız Gaziantep'e doğru. Cumartesi Bodrum'a geliyorum. Ama bu sefer yayınımızı yarın Gaziantep'ten yapmaya çalışacağız. Şimdi teknik olarak ben bir kamyonetimi yükleyeceğim birazdan. Varsa bu anın bırak. Sağ olsun Cemil'im içeride harıl harıl çalışıyor. Ekmek sonunda biçmek. Burak abi selamlar, kış gelsin de kavuşalım oralarda. Tuzla'ya artık yaz arası girdi, tatil.

0: ettin çok kötü.
1: Eşimle ben 10 dakika bile kimseyi dinlemeye tahammül olamayan biz, sevdiğimiz için 3 saat boyunca seni dinliyoruz. Daha ne olsun abim demiş. Eyvallah. Umut Karataş, öpüyorum. Selamlar olsun yengeye.
0: Hiçbiri anlamadım. Elimden aldırdım. Yetiştim çok kötü saldırdım.
1: Burak Bey, Bodrum'a geliyor musunuz? Hangi tarihler? Haberim olsun muhakkak.
0: Yerinden oynamadım.
1: Artık yavaş yavaş sevgili dinleyenler, temelli yerleşmeye başlıyorum. Haberiniz olsun. Makina gider makina. Makina gider.
0: Üstü de oynamadı. Son ateşte pişti de kaynamadı. Kimseyi sallamadı, ne yapsın hiçbiri anlamadı.
1: Gadasını aldıklarımıza selam olsun diyor Oya ablacığım, canım benim.
0: İçtim çok kötü saldırdım, her lafı saydırdım,
1: yardırdım,
0: yerinden oynamadı.
1: Efendim, son şarkı Bela. Üf, bayağıdır da çalmıyordum ben şarkıyı. Zaten ilk radyolarda ben çalmıştım. İki haftayı oradayım demiş Burak Bey. Bodrum'dayım. 1,5 ay boyunca mı? Ne yapacağım 1,5 ay boyunca Bodrum'da? Sezon, Eylül'de sezon biter.

Umut'um çok teşekkürler, Umut Karataş ve yengeye sağ olsunlar, teşekkürler ediyorum. Abi öyle bir üşütmüştüm ki sesim vallahi ilaç gibi geldi demiş. Geçmiş olsun. Bu sıcakta nasıl üşütüyorsun? Gerçi bu sıcak böyle terlemeler falan çarpıyor insanı. Aman klimalar bilmem ne, dikkat edin. Şimdi bela bir şarkıyla damar yolumuzu açıyoruz. Şu an radyomuzu dinleyen herkese gelsin. Bizi bu hallere koyan biri var şarkının adı. Hatırladınız mı şarkıyı?

Efendim gidiyorum. Instagram'dan devam ederiz. İrfan Boşluk Aslanhan. Olur. Bodrum'a gel de diyor. Bir şeyler ısmarlayayım. Olur. Bir gün yemeğe ineriz. Sözünüz baki kalsın.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde yoğun akıcı. Avrupa yakası E5'te Mecidiyeköy Zincirlikuyu yoğun seyrediyor. Aksi yönde Topkapı İncirli Şirinevler Sefaköy hattı yoğun. Tam da Bahçeşehir Altınşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Maslak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişi yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklı yoğun. Tam da ise Sancaktepe Ümran kısa süreli yoğun, Kavacı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında ise herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Piyasaların 9 Temmuz Perşembe günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.60'lık düşüşle 14.105 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.87, euro 53.65'ten işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.220, çeyrek altın 10.547 liradan alıcı buldu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: İngiliz Home'da yılın en düşük fiyatı. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Kısa süreli fırsatlar için detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
3: İngiliz Home farkı var.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
5: Size Fuzul uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.

0: Plus.
1: Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
0: Reklam.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Şahane Yaz Festivali ile kazanacağın çok şey var. Seçili ürünlerde yapacağın alışverişlere 5000 liraya varan anında indirim MediaMarkt'ta. Üstelik %10 Club puan hediye. Sen de MediaMarkt'a gel, Şahane Yaz Festivali indirimlerini kaçırma. Son gün 13 Temmuz. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
4: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün Getir Büyük'te 2 litre komili ayçiçek yağı 199 lira. 400 gram tek süt kaşar peyniri 159 lira. 1 litre acı çamaşır suyu 50 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere Getir.

getir. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Space.
1: Merhaba, ben Burcu Güneş. Şu an radyoda dinliyorsunuz.

0: ritmi. Yine burada.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.
2: Merhaba, ben Gülizayla. Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle.

0: Elden gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo'da, hayatın içinde

Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-23.

0: Hazır mısın?
1: Sahne.
0: Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyoda sahne, sahne, sahne. Radyo.
0: Akustikler, konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyoda.

Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

Yavaş yavaş birbirimize ısındığımızı, birbirimize gerçekten bağlandığımızı hissediyorum. Ama bundan sonra gerçekten temponun

Ay keşke devamını da söyleseydik. Benim en sevdiğim sözler ikinci dönüşte. Ya şuradan gelebilir miyiz peki? Neydi? Acı.

sana muhtacım. Gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır da git, muhtacım, muhtacım.

Gerçek seslerin yeri.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.